0: İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
0: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
2: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvari olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
0: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvari olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

Deli coştu sende, sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
4: Sona gelmiş olmak demek ama başarının başlangıcı için kötü olanın sonuna gelmiş olmak demek. Yani dibi görmeden kimse yükselemiyor. Bu gerçekleri bilip kendilerini motive edip tekrar tekrar asla pes etmeden devam etmelerini tavsiye ederim.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Emel Çitoğlu Mobilya'nın sahibi kadın girişimci Emel Çitoğlu ile tanıştıracağım sizi. Başarıya doymayan bir hanımefendi olarak ben ilk anonsumu gerçekleştirebilirim. Emel Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir enerjiyle ışıl ışıl gördüm sizi ve ekibinizi. İlk olarak Emel Çitoğlu kimdir diye soralım.
1: Emel Çitoğlu 2004 yılında elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. 3 çocuk annesiyim, maşallah. Evliyim. 2004'ten 2017'ye kadar elektronik sektörü üzerinde 2 adet şirketimle ortaklığım devam ediyor hala. Fakat ardından mobilya sektörüne 2017 yılında geçiş yaptım.
0: Aslında iki kısmı da bizim için çok önemli ve merak uyandırıcı bir kısım ama biz tabii ki bu süreçte mobilya mağazasını nasıl açtınız, nasıl karar verdiniz bu kısmına biraz ağırlık vereceğiz. Ama elektrik elektronik mühendisi oluşunuz bir kadın olarak tabii ki o da ayrıca kayda değer. Orada düzenli ve güzel giden bir iş varken mobilyacılık fikri nasıl oluştu, nasıl doğdu onu öğrenelim.
1: Elektronik sektörünün üzerindeki iki adet şirketimiz Gündüz Elektronik ve FMR Teknoloji, LCD panellerin LED'lerini üreten ve panel onarım merkezi olarak iki bölüme ayrılıyor. Burada çok yoğun ve yüksek tempoda aile şirketi zaten. Çalışmalarımız devam ediyor. Ev dekorasyonuna, styling'e, aksesuara, mobilyaya özellikle olan merakımı hiçbir zaman durduramadım. Çok seviyordum çünkü. Günün birinde bir mobilya mağazasının devrolduğunu duydum. Ve bu şekilde bir fitili ateşlemiş olduk işin açıkçası. Keyifli bir mağaza değildi aslında. Çok orta segment ürün satan, ortanın altında olarak addedebileceğimiz bir mağazayı devraldım. Gerçekten zorlu bir süreçti. Çünkü birikmiş bir geçmişi vardı, mutsuz bir müşteri portföyü vardı. O geçmişle beraber bir mobilya mağazasını devralmak aslında biraz sıfırdan açmaktan galiba daha zordu. Evet. Ama bana çok hızlı şekilde müşteri memnuniyeti nedir, üründe oluşabilecek sorunlar nedir, daha kaliteli nasıl olmalıyız gibi gibi birçok aklımda konu başlıkları oluşturmasına vesile oldu. Zordan başlayıp kaliteli ve özgüvenli bir yolda yürümeyi bana öğretti zorla başlamak işin açıkçası.
0: Özellikle ben dikkatimi çeken konulardan biri de kadınlar çalışıyor burada genel olarak ve hepsi iç mimar. Bir kadın girişimci olarak ekibinizi kadınlardan oluşturmuşsunuz. Bu kısmı da değerlendirin isterim.
1: Şu söz benim için çok güzel. Ben buna da sonsuz arkasında duruyorum. Kadın elinin değdiği her yer çiçek açıyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani kadınların bulunduğu her ortam güzel oluyor ve ben kendi sektörümle alakalı şu cümleyi net kurabilirim. Mobilya, mağazacılığı ve perakende sektörü bence kadınların elinde olmalı. Çünkü kadınlar daha güzel sunum yapıyor. Kadınlar daha estetik dokunuşlar yapıyor. Bir feminenlik oluyor ve gerçekten çok keyifli işler çıkıyor. Çünkü biz ev yapıyoruz ve evlerde hep kadınlar yaşıyor, beyler değil. Kadınların ne istediğini, ne beklediğini, ne hayal ettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Empati yapabiliyoruz. O sebepten ötürü bütün ekibim iç mimar ve hepsi bayandan oluşuyor. Sevkiyat departmanım hariç.
0: Tabii orada erkek kuvveti gerekiyor ama evet, burada insanların evlerini tasarlıyor. Kadınlar. Ne evet, kadar güzel söylediniz. Yuvayı dişi kuşu yapar derler ya. Evet. Yani orada bir dişi kuşunun elinin değmesi gerekiyor. Peki süreç başlarken ve devam ederken yaşadığınız zorluklar oldu mu? Neler bunlar?
1: Ya elbette rekabet piyasası en büyük zorluktu zaten. İlk başladığımızda gerçekten bizim muadilimiz çok firma ürün satıyordu. Rakamlar tutmuyordu. Müşteriler çok gidip geliyordu. Fakat devamında her geçen yıl daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyi ne yaparız dedikçe biz biraz daha farklılaşmaya başladık. Farklılaştıkça ve daha entelektüel, zamansız tasarımlarla mağazamızda ürünleri yer buldurdukça zorluklarımız da kolaylaştı.
0: Bu sefer de keyif veren kısmına geçmiş oluyorsunuz
1: evet,
0: aslında değil mi?
1: Evet.
0: Onu da soracağım. Size en mutlu eden, en keyif veren nedir mesleğinizi yaparken?
1: Aslında başarmak.
0: Ne güzel.
1: Yani bizim için başarmak da satıştan geçiyor. Biz satışla beslenen bir şirketiz. Çünkü mağazacıyız.
0: Evet.
1: Satış yapıldığında ekibin gözlerindeki o ışıltıyı görmenizi isterim. Sattık diye geldiklerinde. Ve teslimat. Yani güzel bir ev teslimatından daha büyük mutluluk yok. Müşteri evlerinde kusursuz ve profesyonel dokunuşlarla teslimat yapıldığı gün ekibin de hepimizin de enerjisi oldukça yüksek ve çok ciddi bir mutluluk geliyor üzerimize. Allah daim etsin diyorum.
0: Amin inşallah. Biraz böyle siz alışılmışın da dışına çıkıyorsunuz aslında. Burada özellikle yaptığınız çalışmalarda seçilecek olan mobilyaların insanların evinde nasıl duracağını bir çalışmayla onlara gösterip aslında satışı gerçekleştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: O kısımda dikkatimi çekti.
1: Özel bir yazılım satın aldık biz. Müşterilerin evinde ürünleri yerleştiriyoruz. istedikleri ölçülerde, diledikleri kumaşlarda, diledikleri metal renginde, diledikleri cila renginde. Yani bütün aklınıza gelebilecek bütün detaylarıyla müşterinin evine yerleşimi yapıp hızlıca 3 boyutlu olarak müşterimize sunabiliyoruz. Müşterilerimizin en büyük sorunu, ben aslında şu rengi istiyorum ama nasıl durur hayal edemiyorum.
2: Evet.
1: Bu her daim bir kaostur ve belirsizliktir ve büyük risktir. Günün sonunda ürün müşterinin evine yerleştiğinde hayal ettiğim gibi olmadı cümlesi bizim için bir yıkımdı. O sebepten ötürü çok ciddi bir yazılım altyapısıyla geldik Kayseri'ye ve bu yazılımla biz müşterilerin evinde ürün yerleştirme, özel ölçü, özel renk, özel cila, özel kumaş, bütün müşterinin tercihleriyle anında 3 boyutlu görsellerini sunup müşterimize mobilyaları hayal ettiği gibi olana kadar hizmet veriyoruz.
0: Çok güzel. Peki ileride hedefleriniz neler? Emel Çitoğlu olarak neler planlıyorsunuz?
1: Yani aslında bizde hiç durmak yok. Yani tamamen ileriye yönelik zaten bir bakış açımız var. Elbette ki Emel Çitoğlu mobilya şu anki hedeflerime geldim istediğim noktada. Ama bundan sonrası içinde yine zamansız tasarımlar, entelektüel modeller, güncel kalabilmek, başarılı olmak gibi yüksek hedeflerimiz var ve ekip de gerçekten bu noktada benden ayrı değiller. Hepsinin hedefi aynı. Yani hedefimiz de Emel Çitoğlu Mobilya bir dünya markası olsun istiyorum ben. Globale açılmak istiyorum. Umarım olur. Bununla ilgili de bütün startlar verildi, görüşmeler başlatıldı. Yurt dışında şubeleşme gibi planlarımız var.
0: Ne kadar güzel. Yani Kayseri'yi yurt dışında tanıtmak istiyorsunuz.
1: İnşallah.
0: Peki sizi izleyen kadınlar varsa, bazen böyle tökezleyip yorulduklarını düşünüyorlarsa, onlara son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Kadın olmak zor. Önce bunu söyleyeceğim. Kabul ediyorum ben de. Bir işletmeci olarak, bir iş insanı olarak. Ama tökezlemek demek her şeyden vazgeçmek değil.
0: Kesetmek demek değil, değil mi?
1: Yani tam da işte tökezlediğimiz zaman aslında her şeyin değişeceği andır. Tökezlediğinde bence devam etmesi lazım, ısrar etmesi lazım. Tökezlemek demek bence sona gelmiş olmak demek ama başarının başlangıcı için. Kötü olanın sonuna gelmiş olmak demek. Yani dibi görmeden kimse yükselemiyor. Bu gerçekleri bilip, kendilerini motive edip tekrar tekrar asla pes etmeden devam etmelerini tavsiye ederim.
0: Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanım. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Emel Çitoğlu ile birlikteydik. Haftaya yepyeni bir bölümde yepyeni bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyor olacağız. Hoşça kalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
6: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz Rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koramaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
4: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
5: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
6: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
7: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
4: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
6: Evet.
4: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlörbük.
6: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
4: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
4: Benim param o da benim.
8: O da benim.
4: Senin param. Senin param o da benim.
8: O da benim.
4: Benim param benim.
8: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
4: 2011.
8: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
4: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
9: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
4: Tamam.
9: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
4: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
4: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen ve 5. yılını tamamlayan radyo programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz ve bugün de güne başladık. Günlerden 9 Haziran, artık bahar mıydı yaz mıydı derken bahar sensin, ay sensin, gökteki yıldız sensin diye şarkılar söylerken yağmur etkisinden kurtulmuşuz gibi şimdilik görünüyor ve yeniden böyle bir bahara geçmeden, daha doğrusu o tatlı bahara geçmeden yaza geçmişiz gibi görünüyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın. Ahmet Bey günaydın efendim.
6: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
7: Günaydın. Günaydınlar herkese.
4: Evet. Meteoroloji ne diyor? Bugün iyi diyor. Yarın bir miktar yağacak diyor. Ondan sonra Perşembe Cuma yine iyi. Cumartesi yine yağacak diyor. Hala bitmemiş. Öyle deyince bir bakayım dedim.
7: Hala bitmemiş deyince aklıma başka bir şey geldi. Böyle az da sonra tırt tırt atıyor ya su.
4: Bitmemiş efendim, hala devam ediyor. Hava sıcaklıkları gündüz 28 dereceleri 29 dereceleri bulacak. Akşam saatlerinde ise 10 dereceye kadar bugün en düşük düşüyor ya da düştü daha doğrusu. Yani itibariyle 12-13 dereceler civarında tam bahar kıvamına göre mevsimi de kaydırmışız gibi görünüyor. Ama 2 gün daha şu an meteorolojinin tahminlerine göre hem çarşamba gün hem cumartesi gün yağış var görünüyor. Haberiniz olsun, kendinizi buna göre ayarlayın. Dışarı çıkacaksanız bir tarafınız yazlık tişörtler, bir tarafınız ne olur ne olmaz yağmurluklar. ihtiyacınız olacak gibi görünüyor. Para piyasasıyla başlayalım, ardından dünyaya, ardından Türkiye'ye ve Kayseri'ye doğru dönüş yapalım. An itibariyle dolar kuru 46 lira 11 kuruştan, euro ise 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4334 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise hafif aşağı yönlü bir harekette, 93 dolar 41 centlik bir fiyat var efendim. Peki serbest piyasada altın ne durumda? Efendim şu an itibariyle gram altın 6500 lira civarında, çeyrek altın ise 10626 lira civarında işlem görüyor. Savaş bitmedi, savaşın tamtamları da bitmedi ama altın dengesini kaybetti. Neredeyse 5000 dolar, 6000 dolar oldu mu, olacak mı? Yıl sonu 10.000 dolar filan tahminlerimiz vardı. Şu an itibariyle bir adım geri attı. Savaşın bitmesiyle, ola ki biterse tabii ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde, bitmesiyle yeniden kendisine pozisyon alacak mı? Hep beraber bakacağız ve göreceğiz. Ne zamandı faiz kararımız Halicim? Faiz?
8: Onu düşünüyorum. Bu ayın sonuydu.
4: 11 pazartesi mi?
8: Faiz kararı? Hayır, 20'sine sonra olur. Normalde de. Dur, hemen bakıyorum.
4: Tamam. Sen de ona bir baka dur. Piyasada da çünkü faiz kararını bekliyoruz. Ne oldu, ne olacak diye. Efendim Trump Netanyahu ile alakalı açıklama yapıyor. İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim diyor. Amerika ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken bu sayfalarda reklam o kadar abarttılar ki bazen bir şey görmüyoruz. Çok özür dilerim. Dün gece İran ve İsrail birbirine hedef aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen Amerikan Başkanı Donald Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıklamış. Trump ayrıca İran'a karşı iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini de izah etmiş. Yani en azından
7: yeni tarih verdi.
4: Öyle söylemiş. Ha?
7: Yeni tarih verdi. Yani iki hafta dedi.
4: İçinde tam bir zafer diyor. Normal yarım değil ama bak tam.
7: İyi, hadi bakalım. Bu kaçıncı verdiği söz? Kaçıncı verdiği tarih de?
4: Seçmeni böyle diyor mu acaba ya? Yani seçmeni de böyle düşünüyor mu acaba?
7: Nedir ya diyor.
8: 11 Haziran. Yarın değil öbür günmüş.
4: Yarın değil öbür gün o zaman. Perşembe günü itibariyle açıklanacak. Evet. Peki. Perşembe günü bayağı büyük gün. Sabahta da milli maç var. Perşembe sabah başlıyor.
8: Perşembe mi?
4: 11'inde başlamıyor mu ilk maç?
8: Yok. Dünya Kupası 11'inde başlıyor da bizimki pazar sabahı.
4: Ha okey. Bizim yok yani Perşembe yok, maçımız. Bizim yok. Tamam, ben de sabah erken ne yapacağız diyordum. Peki. Trump İran'a karşı iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğiz demiş. Önümüzdeki iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğimiz de gerçekten kazanmış olacağız ifadesini kullanmış. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi. Trump İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak yakında bu konunun kapanacağını ifade etti. Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğimize gerçekten kazanmış olacağız dedi. Bu süreçle birlikte Amerika'daki benzin fiyatlarının da hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerinden Graham için oy kullanmalarını istemiş. Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkinde Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İsrail ile İran'ı derhal çatışmayı durdurmaya çağırmıştı. Burada da iki hafta mesajını net vermiş. İki haftada halledeceğiz o işi demiş. Olur mu, hallolur mu Ali'cim? Sen de takip ediyorsun yakinen de, onun için bu tür konuları senden uzmanlık alıyoruz.
8: Yok estağfurullah. Yani olur mu olmaz mı derken her iki tarafında kendine göre istekleri var. Daha önce de söyledik. Savaş biterse Trump kaybeder. Savaş uzarsa
4: Trump
8: Netanyahu
4: kaybeder.
8: Özür dilerim. Netanyahu kaybeder. Savaş uzarsa Trump kaybeder. Birinin seçimi yaklaştı. Eylül, diğeri Kasım. Ki şu anki anketlerde Trump geride gözüküyor. Şimdi bir başarısızlığı örtmek için başka bir başarı lazım. Başarı hikayesi lazım. Şurayı bir an önce halledeyim ki diyor, artık kurtulmaya çalışıyor. Buradan bir çıkar yol olmadığını, bir kazancının olmayacağını zaten anladı. Kurtulmaya çalışıyor Trump. Ama 6 Kasım değil mi? 4 Kasım mı? 6 Kasım'da seçim var. Burada şu an anketlerde geri duruyor. Sonra ne yapıyor? Hep Küba'yı ön plana atıyor. Küba. Oradaki başarısızlık. Küba'yı almak kolay. Venezuela'nın aynısı. Aynısı. 3 saatte, 5 saatte ya da 3 günde halledilecek bir yer. Zaten eti ne, budu ne. Orada bak işte ben burayı hallettim, şunu yaptım, bunu yaptım diyerek kendine bir başarı öyküsü.
4: Adam öyle bir hikaye yazdı ki Venezuela'yı unuttuk ya. Sen deyince aklıma geldi.
8: Milli maç yaptık ya, izlemedin mi?
4: Yok izlemedim.
8: 2-1 yendik hazırlık maçında.
4: Hiç izlemedim. Yok adamların liderlerini aldın ya, Maduro'yu aldın.
7: Küba'da da hesap etmediği şeyler çıkarsa ne olacak? Yok. İran'da çıktı 3-5 gün dedi.
8: Yok. Venezuela, hatta Küba Venezuela'dan daha da güçsüz. Hem daha az nüfus.
7: O zaman kendileri paketlesin şey, liderlerini götürsünler. Daha da güçsüz. Al desinler değil mi adamı?
4: Topraklarınıza dahil edin filan.
8: Adamlar 1940'lı 50'li yıllarda yaşıyor Küba.
7: Mutlu yaşıyorlar ama ya.
8: Ya o mutlu yaşamalar
7: nedir? Filmlerde öyle yani, görüntülerde öyle.
8: Nedir? Ekonominin şunun bunun iyi olduğundan değil, kafalar güzel olduğundan.
4: Afyonları bol.
8: Afyonu bol.
4: Peki, Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek. Kötümser olmaya gerek yok demiş. Halis, mesaj sana. Amerika Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika İran gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının sadece petrol fiyatlarını etkilemediğini, ikincil etkilerinde olduğunu söylemiş. Bakan Şimşek, savaşın enflasyonist etkisinin 5 puan olduğunu açıklamış. Enflasyonun düşmeye devam edeceği mesajını da vermiş efendim. CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlamış. Türkiye'ye etkilerine dikkat çeken savaşın Şimşek, gübreden çip üretiminde ham maddeye kadar akla gelen birçok temel ham maddenin orada üretildiğini, işlendiğini, dünyaya arz edildiğini söylemiş. Bunun arz şoku, büyük bir arz şoku olduğunu dile getiren Şimşek, kimsenin bağışıklığının olmadığını söylemiş. Bu şok öngörülenden daha fazla sürdü demiş. Finansal koşulların sıkılaştığının altını çizmiş. Çünkü dünya enflasyon beklentileri yükseldi. Enflasyonun yükselmesi, enflasyon beklentilerinin bozulması, finansal koşulları yani küresel faizleri etkiliyor. Bu yümeyi olumsuz etkiliyor. İkincisi de bizim gibi petrol, doğalgaz türevlerini ithal eden ülkelerin dış dengesinde bozulma oluyor. Daha çok dış kaynağa ihtiyacınız var. Daha çok rezerv kullanmanız lazım. Bu süreci yoğun şekilde takip ediyoruz. Bu şok öngörülenden daha çok uzun sürdü. Küresel petrol arzına baktığınız zaman bugünkü şokun etkilediği üretim ve sevkiyat miktarı bütün bu geçmişte yaşanan şoklardan daha büyük. Diyelim ki bugün 20 milyon varil günlük etkileniyorsa geçmişteki en büyük şokta 4-5 milyon varil etkilenirdi. Onun için ciddiye alıyoruz. Önemli bir şok demiş. En az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var demiş. Savaş sebebiyle. En az 5 puanımızı bu etkiliyor demiş. Kaçtı son enflasyonumuz? 38. 30
8: enflasyon kaçtı mu? Yok ya, 32 küsür.
4: 32. 5'ini düş.
8: 5'ini düş. 27.
4: O civarda olurmuşuz.
8: 27-28 düz hesap.
4: Bu sene diyor enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma ihtimali oldukça yüksekti diyor. Ama olmadı diyor. Savaş nedeniyle birincil doğrudan ve ikincil etkileriyle piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesine dikkat aldığımızda en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var. Başta enflasyon %21 olacaksa İDİ %26 Merkez Bankası'nda zaten oraya doğru çekti değerlendirmesi bulunmuş. Bu süreç uzadıkça etkilerin daha yoğun olduğunu ve şoktan sonraki senaryo analizlerini Tayyip Erdoğan'la paylaştıklarını söylemiş. Son 3 ayda varil fiyatının 118 dolarları bulduğunu, bu şokları programda öngörüp fiyatlamanın imkansız olduğunu vurgulamış. Ya ben bahane peşinde değilim. Biz 2025'te çoklu şok yaşadık. Şimdi bunlar etkilemiyor desem doğru olmaz ama yani enflasyon hedeflerini tutturamadığımızda bunlara da sığınamam. Niye? Çünkü yapısal konular da var. Bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok, yönetilebilir bir şok, yönetiyoruz demiş. Yaklaşık 160 milyar dolar rezervimiz var demiş. Depreme 93 milyar dolar harcadık demiş. Benzin 80, mazot 95 lira olacak da Eşel Mobil'i devreye aldık demiş. Enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmak için de bir sebebimiz yok demiş. Kira enflasyonu bu sene sonunda %30, %35'e kadar da iner demiş. Bakan Bey, kapına kırmızı bir gül bıraktım demiş Halil'cim. Hadi değerlendir. Buyur
7: fiyatın,
4: buradan ya.
7: Fiyatın düştüğü piyasalarda tek şey karpuz. 22 lira oldu.
8: Adana çıktı mı? Adana karpuz çıktı
4: biz
8: mı?
4: Biz 3 sezondur karpuz enflasyonunu Ahmet Bey'den takip ediyoruz biliyorsun değil mi? 3 sezondur böyleyiz yani. Karpuz enflasyonu.
7: Markette 30.
4: TÜİK gibi karpuz enflasyon verisi başkanlığı.
7: Ya biz karpuzu yaz aylarında çok seviyoruz, çok da tüketiyoruz hani solu solu. Biz yakından da takip ediyorum oğlum, çok seviyor.
4: Bak geçen pastırmadan bahsediyorduk. El kadar işte bizim Yener Özlem geldi çocuklarıyla beraber. O gün diyor hepimizin canı pastırma çekti diyor ya. Hep topu pastırmanın fiyatından bahsediyorduk. Ama aile
7: ama 22 lira bak. Çıkmış. 22 lira. Aslında şu anda diyorsun. meyve piyasasında en düşük rakam karpuz.
8: Karpuz aldığın zaman da öbürleri gibi yarım kilo falan alamıyorsun ki. Bir aldığın zaman
4: 8-10 kilo.
8: 8-10 kilo geliyor. Hele bir de Diyarbakır karpuzuysa 10 küsür kilo.
7: Abi 10 kilo alıyorsun. 200 lira, 220 lira para veriyorsun.
4: 3 gün ya.
7: 2 kilo elma parası daha fazla.
8: Öyle.
7: Yani o biraz şu anda tabii enflasyon olarak. Onu ne diyorlar? Dezenflasyon mu?
8: Düşmesi dezenflasyon.
7: Dezenflasyon yaşayan tek meyve karpuz şu anda.
4: Mehmet Şimşek'e katılıyorsun bu konuda.
7: He? Karpuz konusunda katılıyorum.
4: Karpuz üzerinden katılıyorsun. Peki. Enflasyon düşecek. Savaş etkiliyor. Yıl sonunda kira enflasyonu 30-35'e iner. Ve diyor biz şu an itibariyle 5 puan fazladan hesap edin diyor. Yani şu anki durumumuz %27, yıl sonunda %20-21'i kurtarabilirdik. Savaş sonrası senaryoya bakacağız ama hedefimiz %20 civarında bir enflasyona oluşmaktı. Savaş bozdu bizim modumuzu diyor.
8: Bozdu. Ya tüm dünyanın dengesini bozdu. Bozmadı mı? Amerika'da yaşayan halkı bozmadı mı? Almanya'da, İngiltere'de yaşayan, Fransa'da yaşayan adamı bozmadı mı? Bozdu. Nasıl ki bir pandemi dönemi yaşadık. 2 sene, 3 sene. Tüm dünyada tüm dengeler bozuldu. Evet. Her şey allak bullak oldu. Bütün ezberlerimiz bozuldu. Petrolün de bu şekilde, yani savaş nedeniyle lojistiğin artması, sürelerin uzaması, üretimin yavaşlaması, gübre fiyatları, tarımdaki fiyatların değişmesi, petrolle beraber petrol endeksli olan tüm üretim akışını, enflasyonu yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Amerika, Avrupa Merkez Bankası var. Şimdi Avrupa'da Almanya'nın, İngiltere'nin, ne bileyim işte oradaki tüm ülkelerin bir merkez bankası var. Bir de Avrupa Merkez Bankası var ayrıca. Evet. Ve şunu konuşuyor. Faiz artıralım diyor Merkez Bankası. Amerika Merkez Bankası diyor ki faiz artıralım. Tamam, oradaki faizler %3'ler 4'ler seviyesinde, bizde yanına bir sıfır daha koyuyorsun. O da yetmiyor. Bir de buçuk atıyorsun. O ayrı mesele ama onlar için de hesap kitabın tutmadığı bir dönem. Bizim için daha fazla hesabın tutmadığı bir dönem. Şimdi 60-65 dolarlar seviyesinden gelmiş 90 dolarlar üzerine. Yıl ortalaması bunlar, bu saatten sonra 70 dolarlara düşse bile yıl ortalaması 80 doların üzerinde olacak. Ne demek bu? 6 ayı
4: geçti çünkü.
8: Her şeyin minimum %30'un üzerinde artması demek. Bu enflasyon. %30 bizde de %30 ama orada da %30. Neyin üzerine %30?
4: Var olanın üzerine.
8: %3 olan faizin üzerine %30. Evet. Onlarda da 4 demek. Bizdeki oranla oradaki artıyor. Düzelir mi? Öyle ya da böyle illaki düzelecek. Mutlaka düzelecek. Bir yoluna girecek ama o girene kadar da bütün plan program belki 1 yıl, 2 yıl geri atması demek.
4: Sonrasında çıkabilecek krizi hesap edebiliyor muyuz?
8: Edemiyoruz.
4: Bence en büyük kritik burası. Edemiyoruz. Şimdi İran-İsrail savaşının ilk baştaki etkisi kalmadı. En azından belli bir süre itibariyle kalmadı. Şimdi yeni sürece başlayacaksın. Hadi savaş bitti mi diyeceksin. Şimdi Temmuz ayında NATO zirvesi var. NATO duracak mı, dağılacak mı, bunu bir tartışacağız. Beraberinde dediğin gibi Amerika'nın Küba etkisi var. Hadi bakalım ben burada durdum duramadım devam edeceğim var. Çin-Tayvan'la savaş, yani Çin üzerinde savaş moduna gireceğini zannetmiyorum. Yani Çin'in hem nükleer başlığı hem sanayisi hem ekonomisi itibariyle Çin'i böyle aldık verdik seni baskıladık diyemez. Onun için yolunu kesiyor zaten. Yani Çin'in önünü ya da altını sıyırıyor desek herhalde daha doğru olur şu ana kadarki hadisede.
8: Başka da Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi, ilhak etmesi ya da savaş açması demek dünyadaki elektronik piyasasının allak bullak olması demek.
4: Öyle.
8: Oradan da bizi vuracak. İşte atıyorum 100 bin liraya aldığın telefon 3 ay sonra 200 bin lira olacak misal.
4: Bizi vurmayan bir şey yok ki, onu tartışıyoruz.
8: O ayrı.
4: Neydi? İşte şeyde kabileler kendi arasında savaş açsa bizim burada piyasa etkileniyor, para etkileniyor. Yıllardan beri ortak görüşümüz, ortak tavrımız bu. Beklemedeyiz, yazı bulduk. Yani yaz sonuna gelecek olduk artık. Hani yazı bulduk. Şu an itibariyle de piyasanın kendi iç dinamiklerini de hesaba katacak olursanız şu an piyasanın iş yapacağı, hareket edeceği yaklaşık bir aylık bir süreç daha var. Onun sonrasında insanlar otomatik olarak okul bitişi ihtimali yarı tatil moduna gelecek. Ekonomi ister istemez yükünü bir miktar yavaşlatacak. Neyle yavaşlatır? Efendim para kazanırsınız, yazın da tatile gidersiniz. Para kazanırsınız, yazın bir miktar dinlenmeye geçersiniz. Para kazandınız mı? Hayır, o zaman yazın size tatil birazcık zor gibi. Onun için de iç ekonomide bu dengede birazcık sarsılacak gibi. Bayram döneminde bazı kanallarda fark ettin mi bilmiyorum, sana da denk geldi mi bilmiyorum. İşte Çeşme'de oteller dolu, sezonda dolu, şöyle oldu böyle oldu diye bir yeniden bir hikaye yazılmaya başlandı. Turizmimiz yeniden canlandı mı, iptaller yeniden çekildi mi bunu bilmiyorum ama eğer yaz dönemi rahat geçerse turizm endüstrisi üzerinden bir miktar nefes alma ihtimalimiz var ama yaz dönemi rahat geçmezse ya da fiyatlar pahalı bulunacak olursa, Türkiye'ye giren turist sayısı ya da turizm gelirimize bir sıkıntı olacak olursa bu da turizm sektörü için ayrı bir SOS sinyali de verecek gibi görünüyor. Yaz ortasında canlandıracağımız bir ekonomi modeli biliyorsanız lütfen söyleyin. Var mı? Yok, turizm yani, dışında.
8: Yaz sezonu yok. Turizm dışında sadece bir tarım var. O kadar. Onun haricinde başka bir şey yok. Geçen hafta 4-5 gün önce bir arkadaşımla böyle bir otel, eskiden tatile gitme maliyeti, işte maaşın bir kadar şu kadarıydı, şimdi şu kadarı derken bundan tam 12 yıl önce Antalya'da gittiğim bir otelin rezervasyonu aynı tarihlerde aynı kişilerle bir rezervasyon yapmaya kalksaydık kaça mal olurdu diye bir baktık.
4: Evet.
8: 210 bin lira fiyat çıktı. Benim o zamanlar, hatta maillerde duruyor ödediğim rakam, aldığım maaş. Benim maaşımın %70'ini, bir aylık maaşımın %70'ini ben şeye vermişim. Otele vermişim.
4: Yani o zamanlar, yine aynıya gelir.
8: Yine mi aynaya geliyor? Şimdi aynı otele şimdi gelmem için benim şu an minimum aylık gelirimin 300 bin TL ve üzeri olması gerekiyor. Ve önünde arkasında bayağı bir yer bulmak için de uğraştık. Dolu. O yüzden diyorum yaz sezonu biraz önce söylediğin şey dolu dolu dolu yazıyor. Kırmızı yazıyor. Müsait tarihler şu kadar diyor. Bir baktık böyle Temmuz Ağustos dönemine bir baktık. Neredeyse yerden fazlası dolmuş. Çok az bir yer veriyor. Bilmiyorum. Yani şu an için turizm için bir sıkıntı görünmüyor gibi. Ama.
4: İnşallah.
8: Ama şu Türkiye'den Yunanistan adalarına giden, Türkiye'den Balkanlara giden yaklaşık ne kadar bir nüfusmuş biliyor musun? 5 milyonu buluyormuş.
4: Hadi ya.
8: 5 milyon Türk. Bak Türk, Türkiye'den 5 milyona yakın. Ha, kimi bir günlük gidiyordur, kimi sabah gidiyor, akşam dönüyor, kimi bir haftalığına gidiyor. Bu başka bir şey. Ama Türkiye'den Balkanlara ve Yunanistan'a giden yaklaşık 5 milyona yakın bir nüfus var. Az bir nüfus değil.
7: Bunlar da ayaklarını ayrı ayrı sayıyor olmasınlar? 5 milyon gece.
4: Çıkar çıkar Ahmet Bey. Çıkar, rahat çıkar.
7: Çıkar mı?
4: Çıkar. Yani şöyle içeride şimdi yurt dışı tatili yapmak bir hayal. Şunun için bir hayal, bir maliyet daha yüksek. İki, hadi maliyeti geçtik, Avrupa'ya başka bir tatile gidiyorum dediğinde uygun maliyette bulabiliyorsun ama vize problemin var. Yani pasaport problemin var.
8: Balkanlarda bir sorun
4: yok. Balkanlarda pasaport problemi yok. Yunanistan'ın da Türklere özel uygulamış olduğu kapıda vize var, turizm vizesi.
8: Orada sorun yok. Bir de şeyle giden var, mesela İstanbul'da yaşayan bir arkadaşım var. Bunlar arabayla gidiyorlar Atina'ya.
4: Tabii canım.
8: Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyorsunuz? Hiçbir sorun yok gidiyor. Buradan sanki hak diyor Kayseri'ye gelmişiz, Atina'ya gitmişiz.
4: Bir çıkışta bir sigorta yaptırıyorsun.
8: O kadar. O da 100 dolar mıymış? Neymiş? 110 dolar mı? Bir harç yatırıyorlar bu kadar. Başka hiçbir şey yok diyor. Bu kadar. Arabayla gidiyor.
4: Türkiye'den daha ucuza denk getirdiği için yani şuradan Antalya'da Halil'in biraz önceki baktığı rezervasyon mantığıyla bak. Yani Türkiye'de vereceğim para misal veriyorum 200 bin lira aynı yere gittiğinde 2000 euroya paşalar gibi tatilini yapıp gelebiliyorsun. Evet. Bunun etkisi yeme içmenin uygunluğu etkisi. Yunanistan daha ucuz bir yer mi? Evet ne yazık ki üzgünüm Yunanistan daha ucuz bir yer. Normalde Avrupa Birliği, dolar, euro kardeşim adamlar daha pahalı diye baktığımız yerde şu an onlar bizden çok çok daha ucuz halde.
8: Sen Serbülent'in söyledi işte Temmuz ayında gidecek yol açık olsun keyifli tatiller olsun. Amin. Bir hesap yapıyorsun işte Arnavutluk bilmem ne bir sürü yere gidiyor. Ya bir Antalya'da bir 4 yıldızlı 5 yıldızlı her şey dahil bir otele gitsen yarı fiyatı ya. Yurt dışına gidiyorsun yarı fiyatı. Bu neyden kaynaklanıyor? TL'nin çok değerli olmasından kaynaklanıyor. Kuru sürekli baskıladığımızdan kaynaklanıyor.
4: Biz değerli olmasa da bizim kendi enflasyon verilerimiz yani bunu şöyle düşünelim. Sen diyorsun ki şu an 300 bin liraya atıyorum 200 bin liraya tatil diyorsun. Kur ne kadar? Doları 46 liradan 50 liradan hesap ederek söylüyorsun. Ya dolar 70 lira olmuş olsaydı da senin buradaki 200 bin liraya gideceğin tatil 250 bin lira olacaktı. Olmayacak mıydı? Hadi varsay ki olmadı. İşçilik maliyetleri düştü ve olmadı diye bakıyorsun. Ya arada uçurum fark yok. Yani şu an dolar pozisyonunda %50 koyuyorum dediğinde böyle yani diğeriniz ya basit özellik işte Yunanistan'a gidenler, adalara gidenler ya da Balkan ülkelerine gidenlerin ortalama söylediği hadise. 5 euroya ortalama karnımız çok rahatlıkla doyuyor. İyi bir sofra kurduracak olursak 10 ila 15 euro civarında biz masayı kurdurabiliyoruz kişi başı. Doğru mu? Bunun içerisinde yani, yiyeceği, içeceği
7: euro, 10 euro böyle o, bizim burada çok pahalı dediğimiz o balık menüleri, kalamarlar bilmem bir şey onlar 10 euro 12 euro civarında şu anda. Yani şimdi, fiyat onlar da euro olduğu için değişmiyordur.
4: Yani 10 euro dediğin hadise 600 lira 700 lira. Yani 10 euro dediğim 550 liraya denk geliyor. 55 mi oldu şu an euro? 550 lira civarında evet. Filan denk geliyor. Ya iyi yedim yani güzel yedim böyle masayı iyi kurdum 750 lira. Ya kardeşim burada gidip şuradan bir tane İskender menü yapıyorum desen aklı başında bir yerden ucuzlukça AVM'lerden bahsetmiyorum. İskender'in menüsü yanında içeceği tatlısıyla beraber yapıyorum desen minimum o parayı veriyorsun. Dön Ankara'da mesela meşhur Aspava'ları var. Aspava 640 liradan başlıyor. Aspava ucuz diye gidilirdi biliyorsun. Yani mezesi bol yan tarafında beraberinde de kendi ucuz diye gidilirdi. 650 lira.
8: Turizm baskılanması turizm konusunda neye mal oluyor? Bir, senin Türkiye'deki o biraz önce bahsettiğim 5 milyonluk bir nüfusun Avrupa'ya kaçması demek oluyor. Çünkü Avrupa daha ucuza geliyor Türkiye'den.
4: Evet.
8: Türkiye daha ucuz olsa Avrupa'ya gitmişler. İkincisi ve daha da önemlisi yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan turistin yönünü değiştiriyor. Türkiye'ye gelmiyor. Fas'a gidiyor, Mısır'a gidiyor, Cezayir'e gidiyor, Uzak Doğu'ya gidiyor ya da Avrupa ülkelerini geziyor. İşte o Balkanları falan geziyor. Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü parası burada değerliyken adamlar buraya geliyor, harcama yapıyor. Senin turizm gelin bu sene hedef.
7: O zaman ona şikayet ediyorduk ya. Adam geliyor burada yiyor, içiyor, biz yiyemiyoruz diye. O zaman ona şikayet ediyorduk.
4: Ya evet bir dönemde onu şikayet ediyorduk. Yani adamın gezdiği kadar biz gezemiyoruz diye biz şikayet ediyorduk.
8: Öyle. Yani

0: buna.
1: Paranın değerli olması çok kötü bir şey.
2: Bizim tipteki Ahmet, ekonomilerde ben... Ahmet Bey, paranın değerli olması bize dezavantaj. Bunu daha önce de yıllarca yaşadık. Şu an işte atıyorum bir dönem 200 dolarlara, 180 dolarlara kadar düşen bir asgari ücret eğilimi vardı. Şimdi dolar bazında hesaplıyoruz ya, asgari ücreti yükselttik güzel. 600 dolarlık asgari ücretim var. 600 dolar. Yani şu an bizim yeniden o 180-200 dolar civarında düşen asgari ücreti, asgari ücretli daha az alsın diye söylemiyorum. 200 dolarla bundan daha çok harcıyordu asgari ücreti, yalına gerek yok. Yani 200 dolar dediğimizde ya efendim asgari ücret çok düşük ya, o adamlar en azından bir şey birikimi yapamıyorduysa bile yapıyordu. Yani bir şekilde hareket edebiliyordu. Ama şimdi baktığın yere bak, 600 dolar 600 küsur dolar asgari ücret var. Para biriktirebilen var mı? Asgari ücretle neredeyse imkansız. Memur maaşıyla adam bir küçük altın alırsa mutlu oluyor. Yani şu an itibariyle 11-12 bin lirayı alırsa öyle. Şimdi bunun için eğer sen aynı mantıkta yaşıyorsun. Yani o gün itibariyle asgari ücret 600 dolar. Dün itibariyle asgari ücret 200 dolar. Sen yine asgari ücret sınırında yaşıyorsun. Ama senin fiyatının yüksek olması sebebiyle sen şu an itibariyle yurt dışındaki hiçbir ülkeye ürün satamıyorsun.
0: Bir şey soracağım. Buyurun. 1 dolar 1 lira olduğu günü hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: O zamanki paramız şu ankinin 50 katı daha değerliydi o zaman. Şimdi nasıl biz yüksek olduk? O zaman daha değerliydi paramız. 50 katı düştük de nasıl değerli hale geldik? Ben bu çözemedim bunu ya.
2: Bak, cevap ver Halil'cim.
1: Geçen yayında da söyledim.
0: Soruma da cevap ver ama. Unutma.
1: Soruma cevap vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i sürekli şikayet ediyordu. Uluslararası ticaret mahkemelerine. Parasının değerini bilerek düşük gösteriyordu. Şimdi paranın değerinin düşük olması demek, yani değerini düşürmek demek, senin maliyetlerin düşmesi demek. Paran değerliyse maliyetin artar. Paranın değeri düşükse maliyetin düşer. Bu düşüş neye mal olur? Senin hem yurt içinde hem yurt dışında ihracat yaptığın ülkelerde, uluslararası piyasalarda senin daha ucuza ürün satman demek. Çünkü ucuza mal ettin, ucuza sattın. Ucuza sattığın için de rekabet gücün artıyor. Aslında mantık bu. Rekabet, uluslararası. Şimdi Almanya'da atıyorum telefonu, burada da telefon var, Çin'de de telefon var, Almanya'da da telefon var. Herkes telefon ürettiğini varsayalım. Tamam, ya da araba de.
0: Onu anladım.
1: Değerli, nereden geliyorum işte onu söyleyeceğim, onu anlatacağım. Adam örnek veriyorum 700 dolara mal ediyor. Çin'de aynı telefonu, aynı özellikli telefonu 300 dolara mal ediyor. Türkiye'de 500 dolara mal ediyor. Şimdi ihracat yapılacak. Hangisi malını satabilir? Çin'deki adam 300 dolara diye piyasaya bir sürdüğü anda Almanya'nın telefonunu kimse almaz. Olay bu aslında.
0: Tamam, onu anladım da şimdi Albayrak zamanında dolar 3 lirayken 5 lira olacak, 6 lira olacak. Biz o zaman 1 dolar 3 liraydı, 3,5 liraydı. Biz o zaman çok mu kötüydük? Şimdi iyi mi olduk yani 50 lira 55 lira olunca bir dolar? Düzelttik mi yani biz bir şeyleri? Ben bunu anlamıyorum.
1: Şimdi o zamanki senin gelir gider dengen, o zamanki satın alma gücünle bugünkü kıyasladığın zaman dengeler orada değişiyor. Şu an ihracatçılar niye şikayet ediyorlar? Diyorlar ki dövizimiz çok düşük. Biz 100 dolara sattığımız bir şeyden biz para kazanamıyoruz. Çünkü yurt dışında enflasyon yok. Varsa da %1'ler, 2'ler. Bizim gibi 30'lar, 40'lar, 50'ler yok. Dolayısıyla bu adamların maliyetleri artıyor. TL bazında maliyet artıyor. Ama döviz bazında sabit kaldığı için sattığı rakam. Bu sefer ne yapıyor? Ben diyor para kazanamıyorum, rekabet edemiyorum diyor.
0: Peki devlet şu anda ipin ucunu bıraksa, dolar şu anda 100 lira olsa misal.
1: Evet.
0: Atıyorum ya.
1: Tamam.
0: Benzin de bir ara 50 olacak dedik ya işte, yani 50 olsun, 100 olsun diyorduk. Ekonomi çok mu düzelecek?
2: Ekonomi şöyle düzeliyor Ahmet Beyciğim. Bizim dışarıya satacağımız ürünün rengi, şekli, şemali değişiyor. Bizim dışarıdaki rekabetimiz artıyor. Bunu şöyle düşün. Senin dediğin mantıkla geteyim. Açıklayayım en azından sana. Dinleyicilere bir ufuk olsun. Son 3 yılda Halil'cim verilere bir bakar mısın, sana zahmet olmazsa? Son 3 yılda dolar neredeydi, nereye geldi?
1: 2 yılı ben biliyorum. 1 Ocak'ta 30,5 TL'ydi. Bugün 45 lira. %50 arttı. Yaklaşık 30 aylık bir dönemde.
0: Ama düzelmedik.
2: Yok. Başka bir şey. Düzelmekten bahsetmiyorum. Senin bu 30 aylık dönemdeki enflasyonun kaç?
1: %150 minimum.
2: Şimdi bak, %150 artması gereken kuru sen %50 arttırıyorsun. %100'lük. Şimdi enflasyon senin içindeki bir veri. Ve senin normalde buna paralel gitmen lazım. Senin enflasyonun artıyorsa yurt dışında çok büyük bir kriz olmadığı sürece, hani karşı taraftaki paradan bahsettiğin dolarsa burada çok büyük bir kriz olmadığı sürece, senin enflasyonun artarken senin paran değersizleşmeli ve karşı tarafın parası üzerinde de bu etki. Adamın enflasyonu %1, seninki %150. Adama karşı %50 fark ediyorsun. Peki geri kalan %100 ne oldu? %150 olması gerekiyordu. Bu ortada yok. Hal böyle olunca sen enflasyonu konumlandırmak için, koruyabilmek için dedin ki ben doları baskılayacağım. Çünkü doları

0: baskılamasam ben enflasyondaki hedefleri tutturamıyorum dedi. Şimdi burası normal kısım. Olması gereken rakamı eğer enflasyon verisi üzerinden dolara hesap edersek şu an herhalde 100 lirayı da geçeriz. Yani enflasyon üzerinden, enflasyon oranına göre dolara hesap edecek olursak %100'ü de geçeriz. Peki ne kaybettin? Tekstil sektörünü kaybettin. Mobilya sektörü elinden gidiyor. Küçük ev aletleri sektörü elinden gidiyor. Tarım ürünlerinde hakeza rahat değilsin. Mesela elin mısırında, şurunda, bununda. Misal veriyorum, arpayı çıkartıyor. Arpanın tonunu 200 dolara çıkartıyor. Sen 200 dolara hasadını yaptıramıyorsun. Ücret maliyet kurtarmıyor. Sen şuradan atıyorum domatesi çıkartıyordun, diğerini çıkartıyordun, Rusya'ya satıyordun, Avrupa'ya satıyordun vesaireye satıyordun. Şimdi bunun toplama ve ücret maliyetlerini hesap ettiğinde seni de kurtarmıyor. Bak çok güzel bir şey söyledin işin başında. Bir tek karpuzdan rahat ediyorsun. Karpuzun kilosu 22 liraya, 25 liraya geldi diyorsun. Toplama maliyetleri ve ekimin alanının çok rahat olmasına rağmen. Şimdi aynısını sen düşün. Şu an diyoruz ki ya işte ne olsun, pamuk ekelim. Pamuğu topluyorum dediğinde eğer makineleşmediysen geçmiş olsun, öyle bir maliyetin yok.
1: İthalat ihracat
0: ve rekabet edemiyorsun.
1: İthalat ve ihracat dengesinde kur neye mal oluyor? Döviz rakamı yukarı yönlü hareket ettiği zaman senin ihracat rakamın artıyor. Para kazanıyor.
2: Çözmeye çalıştığım şey şu. Şimdi biz enerjide şurada burada hep dolar endeksliyiz ya, yakıt fiyatlarında. Şimdi sizin dediğiniz gibi devlet baskılamayı bıraksa dolar 100 lira olsa, yani şu an arabaların 150 liraya, 120, 130 liraya biz yakıt alacağız. O da doğru. Bütün piyasaya yine yansıyacak. Yani ne anladık biz bu işten? Yok, diyorum.
1: O şöyle.
2: Acemim hep eşeğe binecek.
1: Bu senin üretim dengeni değiştiriyor. Üretimin yönünü değiştiriyor. Şimdi artık Türkiye bak %2,5 arttı ama senin sanayi üretimin %0,8 geriledi. Ama öbür tarafta hizmet sektörü ve turizm, yani bacası sanayi artıyor. Bak bu iyi bir şey değil. Üretimin olmadığı yerde sen turizme yönelirsen sıkıntı. Yunanistan'da mesela büyüme oranlarına baktıklarında Yunanistan'ın son 10 yıl 20 yıl içerisinde inanılmaz derecede hizmet sektörü, yani yükseldi. Turizm yükselmiş. Korkunç, Türkiye'nin belki 5 katı yükselmiş ama üretim %50 düşmüş. Bu iyi bir şey değil, sürdürülebilir bir şey değil. Sadece turizm endeksli olan bir ekonomiye bağımlı hale geldiğin anda bir tane pandemi çıkar, bir tane salgın hastalık çıkar, bir tane savaş çıkar, ülke batar. Ama üretimin devam ettiği sürece ülke ne olursa olsun bir şekilde ayağa kalkarsın.
2: Çin gibi.
1: Bir şekilde ayağa kalkarsın. Şimdi bak ne dedik? Turizmin de etkisini 8-10 milyar dolar yıllık bir kayıptan bahsettik. Ama İthalat ihracat dengesine girdiğin zaman sen ihracatı teşvik edersin. İhracattaki gelirin artar. Rekabetçi ortamda daha fazla ihracat yaparsın. Ülkeye daha fazla döviz girer. O dövizi de sen istediğin gibi kullanırsın. Dışarıdan borç almazsın. Gelen Merkez Bankası'na gelen parayı da yurt içinde kullanırsın. Faize para ödemekten kurtulursun, bu bir. İkincisi, daha fazla firmayı ihracat yapar hale getirmek için teşvik etmiş olursun. Daha fazla yatırımcı bu alana girer. Diğer taraftan da ithalat rakamlarındaki maliyetin artmasıyla birlikte senin ithal ürünlerin girdisi azalır. Ve iştahı kabaran yatırımcı bu sefer der ki ya telefon bir ihtiyaç var. Yurt dışından gelirken de maliyet yüksek. Ben bunu burada üretebilir miyim der. Evet. Bak içerideki dengede üretimini artırır. Aynı zamanda yurt dışındaki diğer uluslararası yatırım şirketlerinde fabrikalarında senin Türkiye'ye gelmesini sağlar. Yurt dışından sana fabrika gelmeye başlar. Der ki ya Türkiye'de üretim maliyetleri ucuz. Ben buradan üreteyim, lojistiği buradan sağlayayım. Senin istihdamına da fayda sağlar.
0: Üst ticaret açığını düşürür.
1: Çin 30 yıl boyunca bunu yaptı. 10 dolardı ya. Asgari ücret 10 dolardı ya. Aylık 10 dolardı. Bundan 30 sene 40 sene önce Çin'de. Bugün onlar da 500 dolarlar seviyesine geldi. Ama neyin sayesinde geldi? Biz Çin malı kötü, kakao kötü bilmem ne diyorduk. Ama öğrendi. Her zaman söylediğimiz şey şu. Üret, ne üretirsen üret. Mutlaka alıcısı vardır. Ne üretirsen üret.
0: Adamlar
1: dengede büyümeyi getirir.
0: Adamlar üretimi beceremiyor, kötü üretiyor dediğimiz yerde şu an üretimde en kaliteli ürünler
1: dünyanın en iyisi oldu ya.
0: Şeyine girdi, kadrajına girdi. Bir de ikinci bir hadise şu, biz doları ya da pozisyonu para politikası ve enflasyonu düşürmek için köpürttükçe başımıza bela ettik. Enflasyonu düşüremedik. Hadi varsay ki düşürmüş olsaydık bugün şundan bahsediyor olacaktık. Evet, doları artık normal pozisyona getirelim. Mesela enflasyonumuz şu an %8, %10'lar civarında olabilseydi doları da normalleştirecektik. O zaman da ne yapacaktık? 45'i 48, 48, 50, 50, 52 kabul edilebilir dozajda arttıracaktık ve kendi pozisyonumuzu alacaktık. Şu an çok yükseğiz. Kendi para pozisyonumuz çok yüksek. Bunu en basitinden, sen bayağıdır çıkmıyorsun, sanayiciye bir git. Abi dolar ne olmalı da ölüyoruz der ya. bundan atıyorum 2 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce yatağı 100 dolara satıyordu. Şu an itibariyle 100 dolara kendimi halledemiyor. Ha, madde arttı TL bazında. İşçilik arttı TL bazında. Gelirler giderler vergiler arttı TL bazında. 100 dolara satıp para kazandığı işi şu an kendi fabrika maliyeti 110-120 dolara çıktı. Ama yurt dışında o hala 100 dolar. 100 dolardan para kazanıyorduk. Şu an 120 dolara biz mal ediyoruz.
2: Bir Türkiye'nin içindeki yaşantı var, bir de uluslararası piyasa yaşantısı evet. var. Ben içeridekine bakıyorum, siz global piyasadaki dengelerle bahsediyorsunuz. İçerideki
0: baktığımızda da ben sana örneği şöyle veriyorum yine. Biz 200-300 dolar civarındaki asgari ücrette, yani sana şu anki asgari ücretin satın alma gücünden daha düşük bir dönem hatırlıyor musun?
2: Hayır.
0: Bak şu an asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesinde.
1: Yok, katılmıyorum.
0: Sen dolar zaten katılamazsın. Hayır. Hangi yıla döndü?
1: Satın alma gücü hani bu şu 2010, 2012, 2013'e kadarki olan kısmı çıkar. Şu anki satın alma gücü, asgari ücretlinin satın alma gücü son 50 yıla bak her dönemden daha yüksek. Nereden bakarsan bak.
0: Nasıl nereden bakarsan bak.
2: Lüksün olduğu için mi öyle?
1: Hayır, lüksün olduğun için değil ya. En basitinden şu bardak diyelim, atıyorum bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene kaç yıl önceye gidersen git, bir asgari ücretli bundan 100 tane alabiliyordu. Aynı bardağı bugün 200 tane alabiliyorsun. Satın alma gücü şu an daha yüksek. Hangi ekonomik veriyle bakıyorsunuz?
2: Millet niye peki?
1: Satın alma gücü şu anki yüksek.
2: Peki insanlar niye parasızlıktan yakınıyor?
1: O parasızlıktan yetmiyor. Yakınmasının sebebi harcama kalemlerinin artmasından dolayı. Senin 20 peki sene, 30 senin, sene önceki senin, harcama kaleminle bugünkü kalemin aynı değil.
0: Senin o bardağın o gün nitelikli ürünü bugün niteliksiz ve daha ucuza imal ediyor olabilir mi? Bu da bir ihtimal mi?
1: Nereden baktın? Yok.
0: Valla benim aklımdaki ve benim görgümdeki şu. İnsanlar 2000 lira, 1900 lira, 2400 lira, 4500 lira asgari ücret alırken bu kadar işin sıkıntısında kalmadıkları kanaatindeyim. Basitinden geleceğim sana. Kira oranı. İnsanlar 4000 lira maaş alırken 1000 lira kiraya oturup 4000 lira maaşla, 4500 lira maaşla hayatlarına devam edebiliyorlardı. Benim o gün hatırladığım mevzu bu.
1: Yok. Yanlış hatırlıyorsun.
0: Peki Ali'cim, sensin.
1: Bak çok özür diliyorum. İnsan aklı, insan böyle zihni kötü olayları unutmaya meyilli. Mutlu olduğumuz şeyleri hatırlar, mutsuz olduğumuz şeyleri hatırlamaz. Dün akşam bir sosyal medya hesabında bir tartışmanın içerisine girdim. Eskiden mevzu şuydu. Eskiden bir emekli olduğu zaman evini, arabasını alıyordu. Şimdi hiçbir şey alamıyor. Öldük bittik muhabbeti yapıyor.
2: İkramiyesiyle,
1: emekli ikramiyesiyle altına yüzlerce yorum. Ben de yorum yazdım bir taraftan. Ya 1980'li 90'lı yıllarda bugünkünden daha iyi değildi. Bir emekli ikramiyesi bugünkünden daha iyi değildi. O zaman daha mutlu değildik.
0: Canım abicim, o zaman daha mutlu değildik dediğin noktayı söyleyeyim sana. Sene 2000'de 10 bin marka, bilemedim bugünün parasıyla 10 bin dolara ev alıyordun. Bugün 100 bin dolara ev vermiyorlar adama neredeyse. Farkı bu. Bir tane yani yoksa oldu. Diğer taraftan bakarsan, yani enflasyona, maliyete, veriye nereden bakarsan bak, adam şimdi o gün itibariyle diyor ki, basit bir şey söyleyeceğim sana. Ben bundan çıktığımda, misal emekli olduğumda ben bir kilo altın alıyordum dese, adama dersin ki o günkü ons fiyatıyla alırsın kardeşim, ne tutacak ki dersin. Anladın mı? Yani şimdi o günkü maliyet değerini hesap ettin de senin kaçırdığın nokta bu. Sen istatistik mantıkta bakıyorsun. Ev almak, araba almak, bir çocuğun düğününü yapmak. Bunlar şu an itibariyle, şu anki verilerle hayal haline geldi. Sen ve daha sonra daha önceki günlerin daha iyi olmadığından bahsediyorsun. Ha şunu söyleyebilirsin. Kardeşim derin dondurucu yoktu o zaman. Tam otomatik çamaşır makinesi yoktu o zaman diye bakabilirsin. Ama bunun satın alma gücü maliyetinden baktığında istersen kendi araştırmanına bak, istiyorsan o dönemki arkadaşlarına bak. Sen evi kaç liraya almıştın kardeşim, aldığın ilk evini? Euro olarak söyle.
1: 38 bin euroydu.
0: 38 bin. Kira kaç liraydı?
1: Hatırlamıyorum.
0: Ben bak, 2004 itibariyle anlatayım sana, 2004'te evlendim. 2004'te benden istedikleri kira o zaman itibariyle, yalan olmasın, 1600 euro idi. Evet, 1600 euro idi yıllık kira bedeli. 35 bin euroya da şey yapılıyordu, sen söyle adına, ev veriliyordu. 1600 euro hesap et, bugün itibariyle yıllık kira bu. O zaman da hatta kriz vardı, İranlar vardı, ev bulunamıyordu, o ilk krizlerden bir tanesiydi sene 2004, çok çok iyi hatırlıyorum. 1600 euro, 1600 euro dediğin bugün itibariyle 80 bin lira, aylığına böl abi, aylığına böl.
2: Öyleydi, doğru.
0: 8 bin liraya gelir kirası. Bugün bak, yani çocuklar geçen gün söylediler, abi evden çıkıyoruz da ev bakıyoruz, yani ne kadar dedim, 20-25 binden başlıyor diyor kira. Oturulabilecek evin kirası 20-25 bin TL'den başlıyor. 25 bin lira 12 aile çarp abi, 240 bin lira. Doğru mu? Evet. Yani 20 bin liradan hesap etsen 240 bin lira. 25'ten hesap etsen 300 bin lira. Kaç euro yapıyor kardeşim? 5 bin euro. Yani ben 5 bin euroya kocaman dükkan tuttum o zaman ya. 5 bin euro yıllık kiraya dükkan bildiğin yani.
2: Büyük paraydı.
0: Şimdi bak euro bazında da baksan, asgari ücret bazında da baksan ben o gün de aynı hadiseye gelirim. 1600 euro o gün çok paraydı, buna kadar para dedik ve yokluktan tuttuk. Yer yoktu yani. Bulduğumuza şükrediyorduk, artık tartışmıyorduk. Hani normalde 1000 euroya falan tutulabilecek bir yerde biz 1600 euroya tuttuk. O zaman evin bedeli 32 bin euroydu. Şimdi bak senin bahsettiğin 32-36 bin euro dediğin yerde ne yapıyor kardeşim 30 bin euro şu an?
1: 38 bin euro.
0: 1,5 milyon. 40
1: bin euro desen 1600.
0: 2 milyon de ya.
1: 2 milyon.
0: 2 milyon alabileceğin ev var mı şu an?
1: Yok.
0: Bak gencecik çocuklar şimdi ev bak kuruyorlar. Bizim ekipten de var. İşte evleneceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Nişan yaptık, düğün yaptık, nikahımız var. Düğün maliyeti söylemiyorum bile. Ev ev. Ev ya. Ya geçtik evi. Şu an bir gencede ki senin de evladın var. Kendi çalıştığın asgari ücretle, asgari ücretin üstündeki rakamla bir araba alsana bana. Araba al ya. Sen ondan sonra diyorsun ki bak bunun geçim maliyetinden bahsediyorsun. Şimdi şu mantıkta bakacaksan birileri bu hesabı yapıyor. O gün diyor işte atıyorum 5 tane küçük altın alıyordum. Bugün 2 taneyi alamıyorum. Geç bu hesabı. Altın hesabı yamuk bu hesap. Yani enflasyonu çok zorlu bir hesap. Şimdi biri de tam tersine dönüyor. O gün diyor 500 tane ekmek alabiliyordum. Bugün 1500 tane ekmek alabiliyorum. Peki normal hayat maliyetimizden ne altınla geçinebiliyoruz ne ekmekle geçinebiliyoruz tek başına, doğru mu? Basit özelliklerle hayat standartımızı, ev kiramızı verelim, üstüne para arttıralım. Misal veriyorum, asgari ücretli çalışanlı ya da normal çalışan, asgari ücretliye geçtim. Normal yani şu an itibariyle 35, 40, 45 bin lira, 50 bin lira maaş alan bir adama. Ben sana diyorum ki 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde piyasanın en düşüğünden bir araba alsın. En düşüğünden kastım ne? En düşük sıfır araç kaçtır şu an? 1300, 1500 lira, doğru mu? 1500 liralık bir araba alsın 2 yıl içerisinde. Hadi buyurun ödü meydan. Hadi ödemedi ya. Adam iyi maaş aldı özel sektörde desen şu an 50 bin lira maaş alıyor. Yılın 600 bin lira yapar. 2 yıl hiç yemese 1 milyon 200 yapar. Yine o arabayı alamıyor. Şimdi benim hesabım sana bu. O günler daha, ya hayır o günlerle alakası yok. Bak arabadan bak. Ev kirasından bak. Ev maliyetinden satın almasından bak. Hadi bunlar çok pahalıdırık geçtik ki araba kaç yıldır fiyat oynamıyor. Oynuyor da oynamıyor yani, doğru mu? Yani araba kaç yıldır böyle uçmuyor. Hani bir dönem üstüne kat kat kat koyup koyup gidiyordu ya. Geçtik ya, ev kirasından bak. Şu an uygun kira 20 bin lira. 18 bin lira, 15 bin lira. Kötü eve doğru gidersen farklı bir şey. Ya 15, 18, 20 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira kiranın olduğu yerde diyorsun ki asgari ücretli 28 bin. 50 alsın ya. 25 bin lirasını kiraya verdik. Ben insanların, o zaman da insanlarla çalışıyorduk. İnsanlara maaş veriyorduk. 1800 lira bir, hatta 900 lira maaş olduğu günleri hatırlarım. Yani insanlar aldığı paradan üstüne, benim yanımdaki kendi personelim ya. Bak o zamanki asgari ücret 900 liraydı. Çocuk benden 1 milyon alıyordu. 900 liraydı, 1 milyona 1000 lira alıyordu yani. 1000 liranın içerisinde 1,5 yıl sonra o zamanki markasıyla söyleyeyim Fiat Fiori'ne arabaya girdi. Bir miktarını kendi verdi, bir miktarını taksitten de araba aldı. Alsana hadi. Bugünkü asgari ücretle ya da 30 bin lirayla hadi al da göreyim ben seni. Şimdi geçmiş daha iyiydi kötüydü demiyorum. Sen o gün diyorsun ya mesela emekli ikramiyesi. Haklısın. Eğer o günkü kurla bakacak olursan Ali'cim yani ya emekli ikramiyesi de uçmuyordu. Ama o gün aldığı paranın hükmünde ev alınıyordu. O gün aldığı paranın hükmünde araba alınıyordu. Ama nasıl alınıyordu? Atıyorum bugünkü parayı düşün. 1,5 milyon, 2 milyon paraya ihtiyacı vardı. 1 milyon ikramiyeden geliyordu. Üstüne de biraz para koyuyordu. Gücü de yetiyordu, taksit de yetiyordu, ev araba alıyordu. Ya
2: 2000'li yıllarda, bahsettiğin yıllarda bir akrabam emekli oldu. Bankada 17 bin dolarım var diyordu. Seninle 10 bin euro, 12 bin euroya ev alındığı dönemlerden bahsediyorum. Yani 10-15 bin euroya, yani ev parasıydı.
0: Tabii canım.
2: 17 bin euro dedi, 17 bin dolar dedi hatta, dolar olarak iyi hatırlıyorum. Yani emekli ikramiyemi dedi, koydum, bankaya koydum. Hatta borsaya girdi bilmem bir şey. Hani orada değerlendiriyorum, ediyorum hesabı yapmıştı. O günkü rakamlar çok iyi hatırlıyorum.
0: Yani şu an milyonun para etmediği, milyarın para etmediği noktaya geliyoruz. Ben tartıştığımız konu geçen gün bir arkadaş ortamıyla. Şu memlekette 60 milyona, 70 milyona villa var çabalarında.
1: Var.
0: Ya çok pahalı kardeşim. Sen
2: milyon
0: de o kadarında,
2: dolar.
0: Tabii.
2: Milyon dolar.
0: Milyon dolara şu an normal villa alıyorsun. Milyon dolara. Önceden milyon dolara Bebek'te villa alıyordun.
2: Denizin. Milyon dolara film çekiliyordu. Ya. Hollywood film çekiyordu milyon dolara
0: baby filan diye. Şimdi şu anki elimizdeki veri, elimizdeki rakam asgari ücretin en dolar bazında en yüksek olduğu. Ama satın alma gücü itibariyle ya da rahatlık itibariyle, toplumsal rahatlık itibariyle kimseye bir umut ve gelecek vermediği dönem. Yani biz o 300 dolarlık asgari ücretle muhtemelen bundan daha fazla şey biriktirip alabiliyor idik.
2: Daha ucuz çünkü her şey.
0: Şimdi etrafında asgari ücretli çalışanlar var değil mi Halil'cim? Tanıyorsun iyi kötü. Para biriktirebilen var mı içinde?
1: Yok.
0: Sadece şunlar var. Para biriktirebilen tek gruptan bahsedeyim. Anne baba evinde asgari ücretli ya da üzerinde para alıyor. Yemesi içmesi kahvesi biterse gram altın alabilir miyim Halil abi diyor, sana soruyor. Abi gram altın mı alayım, bir şey mi alayım diyor. Gram altın, gram altın 6.000 lira. Zaten ne biriktirsin ki bundan 28 bin liradan daha fazla? Ne biriktirsin yani adam? Ki bunun evi varsa, barkı varsa, ailesi varsa, çoluğu varsa, çocuğu varsa bu zaten bir yaşam standardı değil. Bir survivor parkuru, ölüm parkuru yani. Onun için başa dönelim. Çok uzattık. Hikayede biz doları güçlendirdik ya da dolar pozisyonundan çok rahat ettiğimiz dediğimiz yer bize müthiş bir rahatlık vermedi. Dolar 1 lirayken de, dolar 50 lirayken de. Katsayısal olarak enflasyonun arttığı oranda doların artması gerekiyor. Onun bir tık altı artması gerekiyor. Biz bunu durdurduk. Şu an gidin sanayiciye, kardeşim dolar bu pozisyondayken ben mal satamıyorum diyor. Satamıyor da. Ya niye satamıyor? Üretemediğinden, beceremediğinden değil. Mal dışarıda pahalıya geliyor. Adamın burada 100 dolara yaptığını dışarı 80 dolara rafta satıyor. O zaman diyor ki işte bizim beyaz eşyacıların yaşadığı hadise. Şu an şu küçük ev grupları var ya, şu an 3-4 fabrikamız daha var. Hepsinde sıkıntı at safhada. Ve adamlar üretirken zarar etti. Yani hem yaptı, hani bu adamlar şurada burada yemedi parayı. Adam hem üretti hem de üretirken zarar etti. Öyle olunca da ortaya bir şey kalmadı. Sonra diyeceğiz
1: sattığı ürüne ki, zam yapamadı. Yani 100 dolara sattığı bir şeyi 120 dolar yapamadı. Ama maliyeti yani 90 dolara mal ettiği şeyi bu sefer 95 dolara 100 dolara çıktı. Ama 100 dolara sattığını 110 dolara satamadı. Çıkaramadığı için ihracatçılar sıkıntıda.
2: Ve bir de şöyle bir iç piyasada arttı ama fiyatlar. Enflasyonu oluşturdu çünkü.
0: Ya arttı da iç piyasada şöyle bir baskımız var. Sen burada 110 dolara satman gerekiyor. İç piyasada yapmışsın. Elin Çin'inden geliyor 80 dolara. Senin de rekabetini malının yanına koyuyor. Sen diyorsun ki ondan sonra Çin'e mesela böyle bir boykotumuz var mı, şu mallar gelmeyecek diye. Sadece şu online ticarette boykot yap. Boykot ya, demeyeyim.
1: Otomobil.
0: Kotaladık yani bunlar alınmasın diye. Çin'e de destek göstermiyoruz. Amerika gösterdi. Sen burada 110 dolara yapıyorsun. Pazarda Çin malı 80 dolara, 60 dolara.
1: Sonra sen bakıyorsun
0: var.
1: Denizli'de bizim tekstil merkezi Bursa ve Denizli'dir kumaşta. Sonra bir bakıyorsun X markalı bir ürün. Üretim yeri Çin yazıyor.
0: Evet.
1: Türk malı. Markası Türk. Sen Türkiye'den alıyorsun. Mağazadan, AVM'den alıyorsun. Nerede üretilmiş? Çin'de üretilmiş. Niye adam burada üretemiyor? Burada üretse o tişörtü, pantolonu, gömleği, salıyorum rakamları 500 TL, adam orada 100 liraya ürettiriyor. Sonra buraya getiriyor, kendi markasını vuruyor, 1000 liraya satıyor. Misal. İşte o yüzden dövizin artması lazım ki içerideki üretimin artması için.
0: Ya da biz kendimize yeni pozisyonlar bulacağız. Şimdi burada da bir de şunu kaybediyoruz. Laf çok uzadı, kusurumuza bakmasın dinleyiciler. Sen fırın üretiyorsun. Bizde vardı bol miktarda. Fırın üretiyorsun. 100 dolara satıyordun. Artık 110 dolara mal oluyor. 120 dolara mal oluyor. Ve dışarıdaki pazar almıyor. Bu arada sen bu bir günde olmuyor. Yani dün 100 dolardı. Bugün 120 dolar olmuyor. Bu dozajlı gidiyor. Hani o kurbanın tencere hikayesi gibi. Yıllarca uğraşıp çalışıp didindiğin kazandığın bir pazar var. Karşılığı müşteri var. Doğru mu? Alan var, mağaza var, bayi var. Sen bir günün içerisinde ha bu iş iyiye gitmiyor, ben kesiyorum demiyorsun. Sen bunu fark edene kadar kurbanın kazanda kaynadığı gibi sen de kaynıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki eyvah biz bir yerde yanlış yapmışız, artık çok geç. Artık çok geç, ürettin ya. Ürettiğin, yaptığın, pazarı kaybetmemek için mücadele ettiğin. Hani bunun için mesela şu piyasa analistleri var ya, düşünce kuruluşları, işte analiz kuruluşları. Bazen dinlemek lazım yani. İş nereye gidiyor? Burada sıkıntı var. Dur. Burada bir pozisyon alalım. Buradan biz batarız demek lazım. Çok fazla firmayı kaybettik. Ve üretim devam etmediği sürece, üretimi devam ettiremediğimiz sürece de bu sancı devam edecek. Allah bizlere sabır, memleketimize de hayırlı nasipler versin. Ama üretim modelimizi, mantığımızı ucuz üretim modelinden çıkmak zorundayız. Eğer politikamız böyle gidecekse. Biz Çin'le filan rekabet edemeyiz. Biz Mısır'la, Hindistan'la rekabet edemeyiz. Şu an görünür tablomuz bu. O zaman ne yapacağız? Biz 100 dolara fırın yapmayacağız. Fırın X yapacağız işin adını. Anladın mı? Markası güzel olacak. O mal 1000 dolara satılacak. Teknolojisi güzel olacak. Üretim maliyeti güzel olacak. Çok üretmeyeceğiz. Bir tık az üreteceğiz ama biz 1000 dolarlık fırın üretmeye bakacağız.
1: Hedef kitlerini değiştireceksin. Daha üst gelir grubuna hitap edecek. Nitelikli ürünler üreteceksin. Başka yolu yok.
0: Aynen öyle. Ya da markam büyüyecek. Ya da başka bir şey. Ya da biz de üretimimizi tekstilde yapıldığı gibi yurt dışına taşıyacağız. Yurt dışında üreteceğiz. Dünyaya satacağız. Vergi bize mi? Yok. Gelir bize mi? Yok. Dış ticaret açığı bize mi? Yok.
2: Yurt dışında başka bir ülkedeki başka bir fabrikadan bir farkı kalmaz. Bizim ülkemize bir faydası olmaz.
0: Tabii canım, aynen öyle. Aynen öyle.
1: Sadece merkezi burada olduğu için paraları buraya getirir.
0: Getirirse.
1: Getirirse o kadar.
0: Getirirse.
1: Başka bir şey yok.
0: Ha, ona şeyse 3 yıl içerisinde yerleşik düzeni yoksa vergisiz düzen var 20 yıllığına. Deniz Zeyrek dün bir video çekmiş. Hiç denk geldin mi bilmiyorum.
1: Yok.
0: Bu 20 yıllık şeyle alakalı. Öteleme ya da vergisiz dönemle alakalı. Başka bir bakış açısı. Biraz muhalif bir bakış açısı ama hakkı var. Biz burada yapalım işimizin %50'sini vergi olarak verelim. Dışarıdaki adama 20 yıl kapitülasyon ver tabiri caizse. Ve diyor senin dönemin 3 yıl. Hadi bilemedim 5 yıl daha. Ama 20 yılını söz vererek vermiş oluyorsun. Buyur gel sana vergisiz dönem. İçerideki adam içeride Halil ticaret yapacak. Ahmet ticaret yapacak. İşe girişeceksin. Şu an itibariyle vergi oranımızla geleni gelmeyeni gideni gitmeyeni %50'den aşağıya düşüremiyorsun. Hadi iyi vergiyi hesapladın, vergiden kaçındın, %35-40'dan aşağıya düşmüyorsun. Sana %35-40, dışarıdan gelene sana vergi yok. Buyur sen gel. Bize böyle bir şeyimiz var.
1: Evet. Yok, o bakış açısı var. Doğru bir bakış açısı değil.
0: Yok, bakış açısı doğru. Şöyle, adamın baktığı yer doğru da bize para lazım, gelmesi lazım ayrı bir hadise. Ben de hemfikirim. Ama adamın baktığı taraftan bakacak olursan da ben niye vergi veriyorum ki o zaman? Demek de daha haklı bence. Buyur şimdi söyle.
1: Yok, o yine doğru bir bakış açısı. Ekonomik anlamda, siyaset olarak konuşmuyorum. Ekonomik anlamda bu paralar zaten sende yok. Bu para Kenya'da, bu para Çin'de, bu para Japonya'da, İngiltere'de her neyse. Zaten sende hiçbir işi yok. Sen buna sunduğun avantajla gel kardeşim ticaretini buranın merkezi buraya yap. Yine fabrikan orada olsun da para akışını buradan çevir deyip sen oradaki parayı kullandığın anda sana bir kaynak getiriyor. Kredi alıyorsun bir anlamda ya da bedavaya kredi alıyorsun.
0: Bizim ev danası olmamız mı kabahat? Bizim içeride olmamız mı kabahat?
1: Yok değil. O açıyla bakarsan olmaz. Sosyolojik yönden değil. Tamamen iktisadi açıdan bakarsan yapılan çok geç kalınmış bir...
2: Herkes iktisatçı değil ki. Vatandaş
1: yani, iktisadi
2: evdeki teyzem iktisatçı değil ki nereden değil. Bakmak zorunda?
1: Bunun senin anlamanın da herhangi bir önemi de yok. Sen bunu devlet açısından bakacaksın. Ekonomi açısından bakacaksın. Para açısından bakacaksın. Anlamıyorum. Sen bunu düşünmezsin. Devlet düşünmek zorunda. Devlet dediğimiz hükümet. Paranın başındakiler bunu düşünmek zorunda. O kaynak lazım ki kullanabilsin. Sana dolaylı olarak daha refah bir yaşam döngüsünü sağlayabilmesi için bu para lazım. Bu para sende.
2: İşte bunu düşünmesi gerekenler kur korumalı söyleyemedim. Kur korumalı mevduat diye bir şey çıkartıp ağzımıza tükürdüler ya. Memleketin içinden geçtiler. Yani adamlar dövizini o gün bankaya koydu. Kur korumalı mevduat çıktığında koyduğu gün TL olarak faizini o gün geri çekti. O gün peşin verdiler ya, tanıdığım insanlar var. 100 bin euroyu koydu. Faizini o gün nakit olarak aldı.
0: Baştan aldı.
2: Yani senin dediğin bunu çok iyi planlayan insanlar bunu da yaptı bu ülkeye. Aynı insanlardı. Farklı bir hükümet yoktu. Yeni birisi geldi de yeni bir hükümet şu anda bunu toparlamaya çalışmıyor. Aynı hükümet yaptı abi bunu.
1: Yaptığı bir tane aldığı yanlış kararın başka bir doğru kararı o da yanlıştır diye bir çıkarım yapmak doğru değil. Yanlış diyeceksin.
2: Doğru şu an aldığı bir doğru karar için de o yanlış kararlarını da göz ardı edemeyiz ama.
1: Etmeyeceğiz de
2: çünkü tamam. O yanlış kararları 5 senedir içinden çıktı, içimizden geçti abi bu kararlar.
1: Yanlışa da yanlış diyeceğiz.
2: Kur korumalı nasıldı şunuydu.
1: Çok büyük bir sıkıntıydı. Çok büyük bir yanlıştı. Keşke yapılmasaydı. Bu başka bir şey. Ama bugün yapılan başka bir karara da ya o kötüydü. İşte, bu da o zaman kötü demek doğru işte değil.
2: Bilmiyorsun. Şu an sen bunun sonuçlarını görmedin. O yüzden sonuçlarını görmediğin bir şeyin de doğru olup olmadığına sen nasıl karar verebiliyorsun?
1: Ben karar veririm.
2: O gün de o karar verilirken çok iyi bir karar olarak görülüyordu. Ondan sonra içimizden geçince ha bu çok yanlış bir kararmış dendi. Bugün de aynı şekilde iyi diyorsun. İnşallah iyi olur. Bak kötü olmasını
0: oradaki,
2: istemem.
0: Oradaki
2: inşallah iyidir.
0: Sermaye piyasasının buraya gelmesi burada fabrika açsın vesaire için değil. Yani sermayeyi piyasayı finans sektöründe burada dönsün diye yapıldığı için makul geliyor bana. Yoksa gel yatırım yap da vergisiz dönem demiş olsaydı bunun adı kapitülasyona gelir. Deniz Zeyrek'e katıldığım ve katılmadığım kısımlar ya da Halil'e katılmadığım kısımlar burası. Ama şimdi senin söylediğin üzerinde söyleyeyim. O dönem itibariyle faiz sebep enflasyon sonuç dendiğinde bir sürü insan ayakta alkışladı. Biz de sadece günlük dolar şu kadar oldu diye yazdık diye bir sürü laf yedik. O gün yayınımızın ilk başladığı günlerde 5 yıl öncesinde.
2: Evet.
0: Biz yemediğimiz laf kalmadı. Yani o günkü lafı
2: ne istiyorsunuz,
0: yine,
2: şunu istiyorsunuz.
0: O günkü lafı yine söylüyorum. Tayyip Bey'in yapmaya çalıştığı şey doğruysa bu adama Nobel Ekonomi Ödülü falan bir şeyler verin yani. Dünyanın lideri yapın, hiç problem değil, ama değilse bunun acısını biz 3 yıldan önce çıkartamayız dedim. 5. yıl oldu, biz hala çıkartamadık. O gün alınan bir kararın bize etkisini biz hala görmemek üzere ısrar ediyoruz. Ama o gün bunu eleştirenler hatalıydı. Bugün buna doğru diyenler hatalı. Nereden bakarsan da her taraf hatalı. Ama o gün alkışlayan arkadaşlar bugün de efendim oldu öyle şeyler, aslında biz faiz lobisinin esiri olduk kısmına doğru dönüyor. Hikayenin içerisinde hikaye anlatıcının hipnotizmasından çıkıp hikayenin gerçeğini görmek lazım. Yani kral gerçekten çıplak mıydı? Başka bir sorun mu vardı? Biz neyi nerede yanlış yaptığı yeniden görmek lazımdı. Biz o gün de görmedik. Bak aradan 5 yıl geçti. Bugün itibariyle bu sistemi getirenleri dediğim yanlış anlaşılmasını eleştirmiyoruz bile. Yargılamak diyeceğim, insanlar şimdi böyle bir mahkeme yargılaması. Yani eleştiremiyoruz bile. Ve gerçekten içinde bulunduğumuz durumun başlangıç startuplarından bir tanesi faiz sebep enflasyon sonuçtu. Ama güzel bahanelerimiz çıktı. Allah bir daha yaşatmasın. Depremimiz vardı, EYT'miz vardı, seçim vardı, kriz vardı. İşte Rusya oraya saldırdı, bu buraya saldırdı. İyi de tüm dünyada bunlar vardı. Bizim sadece ekstra buradaki hadisemiz depremdi. Depremdeki harcadığımız paranın daha fazlasını biz faizle tükettik ve o dönem itibariyle de tükettik. Ama bunlardan bahsedince şu an herhangi bir siyasetçiye, yakın dönem siyasetçine bunlardan bahsedince diyor ki efendim asrın felaketi işte EYT, çıkartmasaydın. Çıkartmasaydın, yani ben sana EYT'yi çıkart diye zorlamadım, aramızda iki tane EYT'li var. Yapmasaydın. Muhalefet çok zorladı seçimi kaybederek, etseydin. Yani o zaman yarın seçimi kaybederiz diye ülkeyi de satalım. Var mı böyle bir şansın? Yok. Zarar ediyorsa etseydin efendim. Seçimi kaybederdik. Etseydin ya. Etseydin.
2: Ülke zarar etmeseydi de etseydin.
0: Seçimi kaybetseydin. Yani hatta bunu da açıklasaydın. Biz bunun yüzünden seçimi kaybederiz ama bu ülke biter, yapmayın deseydin. Tarihe not düşseydin. Ama hikaye öyle bakılmıyor. Hırsızın hiç kabahati yok derler ya. Hani işin o noktasına doğru geliyoruz. Neyse. Sona gelelim efendim. Günü de tamamlayalım. Ali'cim var mı ekleyeceğin notun canım kardeşim?
1: Bugün saat 1.30'da televizyonlarınızı izleyin bence. Ekran başında olun.
0: Ne var?
1: Grup toplantısı var CHP'nin. Konuşamadık ama hem Kılıçdaroğlu
2: kaldın mı?
1: Grupta başkanlık yapmak için mecliste olacağını söylüyor. Hem Özgür Özel ve taraftarları grup toplantısını ben yapacağım, başkanlığını ben yapacağım, konuşmayı ben yapacağım ve kürsüyü de bırakmayacağım diyor. Bugün enteresan şeyler olabilir. Bence takipte kalmakta fayda var.
2: Çekirdek aldın mı çekirdek?
1: Çay çekirdek.
0: Şaban Bey bekliyoruz. Çekirdek modunda ya. Efendim müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz ve iyi haberlerle buluşacağız inşallah. Yarına da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Sokaklara neyimiz var sormadık. Üf gitti.
2: Evet. Halil Bey yarın da bunu açıklasın. Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde 5 kata kadar çıktı. Bunu vatandaşa sorduk.
0: Bunu ne olur not alın da konuşalım. Hay hay. Yarın bunu konuşacağız efendim. Yarın yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: İndirimleri var pazara nazaran ama pazar ürünü daha taze.
4: Marketten alışveriş yapıyoruz. Fiyat farklarını takip ediyoruz sürekli.
5: Tarlamızda 1 lira, pazarda 17 lira. Artık bu da nasıl olur? Serbest piyasa ama bu kadar serbest olmaması lazım.
6: Küçük bir poşet alıyoruz. 1000 lira, 2000 lira. Aldığımızda sadece temel ihtiyaç.
7: Pazarda da mesela tabii ki seçemiyoruz. Eve geldiğimiz zaman bazı ürünlerin çürük olduğunu da görüyoruz.
8: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde 5 kata kadar çıktı. Siz alışverişinizi daha çok marketten mi, pazardan mı yapıyorsunuz? Hangisi daha ekonomik?
3: Ya marketlerin indirimleri var pazara nazaran ama pazar ürünü daha taze oluyor. Yerinden alabilirsen. Benim 4 çocuğum var. Sürekli alışverişteyim. Yani sürekli yemek yapmak zorundayım. Ama fiyatlar gerçekten alamayan Allah yardım etsin. Yani halimiz hiç iyi değil.
4: Marketten alışveriş yapıyoruz. Fiyat farklarını takip ediyoruz sürekli. Bayağı fiyatlar da farklı diğer marketlere göre. Pazarki farklı oluyor, marketlerki farklı oluyor. Atıyorum pazarda 5 liraysa markette 20 lira. O açıdan da yani biraz ekonomik şey oluyor ama ister istemez yansıyor. Pazara fazla zamanımız olmuyor. Gidiş geliş zaman açısından hemen ayağımızın altında olduğu için marketlere mecburiyetten giriyoruz yani.
9: Bizim nüfus az olduğundan biz market. Seçme. Kaliteli hem seçme payın şansın var. Pazarda yok. Pazarda seçtirirler mi? Seçtirmezler. Fiyat pahalı da olsa öncelik benim için market. Çünkü seçiyorum.
5: Marketin alışveriş yapıyoruz. Çünkü pazardan aldığımız zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet, seçemezmen ötürü. Esnafın şeyine kalmış yani, keyfine kalmış. Biz marketten alıyoruz o yüzden.
10: Fiyat farkı peki?
5: İlla ki fiyat farkı oluyor. Ama bunu markete tolere ediyoruz. Niye? Seçtiğimiz için istediğimizi aldığımız zaman sıkıntı olmuyor. Ne artsa gidiyoruz, daha fazla alıyoruz. Bir de şu da önemli. Yani eskiden insanlar kışın domates, salatalık yemezdi. Bunu baz almamak lazım. Şimdi bazı ürünler afaki derecede pahalı. Eğer mevsimi değilse biz almıyoruz zaten. Sağlık için almıyoruz. Yani maddi olarak değil de. Ama bunun tabii ki bir şey denetlemesi olması lazım. Çünkü üretici diyor ki bizim tarlamızda 1 lira, pazarda 17 lira. Artık bu da nasıl olur? Serbest piyasa ama bu kadar serbest olmaması lazım.
7: Daha çok marketten alışveriş yapıyorum. Çünkü çalıştığım için pazara çok gitme imkanım olmuyor. Ama tabii fiyatların farkındayız. Ne kadar pahalı olduğunu her şeyin. Pazarda da mesela tabii ki seçemiyoruz. Eve geldiğimiz zaman bazı ürünlerin çürük olduğunu da görüyoruz. Tabii markette kendi elimizle alıyoruz ama fiyat farkı tabii ki pazardan daha yüksek.
9: Allah kötü fikirli, kötü düşünceli insanlara fırsat vermesin. Hastalığı, savaşı fırsat bilip ona yüksel diyor. Yoksa başımızdaki şunu şuna satın değil miyiz?
8: Pahalı mı, ucuz mu peki?
9: Vallahi aylıkları iyi olanlar iyi. Bizim gibi köyde çalışanlara da pahalı.
6: Biz genelde marketten yapıyoruz. Yeni evlendik zaten. Hem ailemiz destek oluyor. O kadar da çok markete gitmiyoruz yani. Ya da indirimde olduğu zaman toplu alıyoruz. O şekilde. Küçük bir poşet alıyoruz. 1000 lira, 2000 lira. Aldığımızda sadece temel ihtiyaç. Peynirdi, zeytir, kahvaltılık ürünler. O yüzden çok gerek duymuyoruz yani, ailelerimiz desek olduğu için. Genelde pazar daha uygun oluyor ama yaz geldiği zaman oluyor. Yazın daha şey güzel ama kışın da marketler daha ucuz oluyor. Yani meyve sebze açısından. O yüzden sezonluk yani, hangisi ucuzsa oraya gidiyoruz.
11: Marketten seçip alıyoruz. Onun için oradan tercih
12: pazar
11: ediyoruz.
12: Yerimiz biraz uzak olduğu için market daha yakın. Ama bazen de pazara gidiyoruz, gitmediğimiz olmuyor.
11: Yeşillikler falan şeyde, pazarda daha taze, güzel oluyor. Onun için yeşillikleri alıyoruz.
12: Hayat pahalı kızım, hayat pahalı.
11: Geçim zor, Allah emekli zor. Etsin, emekli zor.
12: Zor durumda, zor durumda.
11: Ortalık kötü. İşte Allah yardımcımız
12: her taraf olsun. Berbat.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
5: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurt dışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
6: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
5: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları, ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
7: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvar olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
5: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
8: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
9: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
10: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasını

0: belirterek Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
0: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
2: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda hukuk adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
0: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis

0: Cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki, birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek olan Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli yakalanırken bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve kamu davaları açıldığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısını ben yapacağım diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkların kapsamlı bir şekilde ele alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, yarın COP 31 eylem gündeminin ana çerçevesini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Kurum, sadece teorik bir çerçeve değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir plan sunacaklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı, son dönemde tepki çeken servis ücreti veya kuver adı altında haksız tahsilat yapmak isteyen işletmelerin sıkı bir şekilde denetlendiğini, tespit edilenlere yönelik gerekli ceza işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akkışlı Özvatan Sarız 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 26, Niğde 27, Kırşehir 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek olan Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli yakalanırken bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve kamu davaları açıldığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısını ben yapacağım diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkların kapsamlı bir şekilde ele alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, yarın COP 31 eylem gündeminin ana çerçevesini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Kurum, sadece teorik bir çerçeve değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir plan sunacaklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı, son dönemde tepki çeken servis ücreti veya kuver adı altında haksız tahsilat yapmak isteyen işletmelerin sıkı bir şekilde denetlendiğini, tespit edilenlere yönelik gerekli ceza işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol takımının antrenmanlarını gerçekleştireceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı. Tesis genelindeki tüm ekranlara "Hoş geldin Türkiye" yazısı ve millilerin fotoğrafları asıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek son takımı belirleyecek olan karar maçı 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Olympiakos Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos Aktor'u 102-92 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme yoğun itirazlarda bulunan Ergin Ataman üst üste 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı organizasyonda yapılandırmaya giderek genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankart, Fransa Erkek Milli Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü Benjamin Tuniti ile anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını ve kendisine kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildiğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya ve Fransa liderleri Avrupa'nın en iddialı savunma programında başlayan endüstriyel rekabete boyun eğerek yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek ve inşa etmek için başlatılan dönüm noktası niteliğindeki projeyi iptal etme konusunda anlaştı. Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında pazartesi günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Küba, Meksika ve Florida'nın bazı bölgelerinde sarsıntıya yol açtı. Bu bölgelerin genellikle bu büyük sismik faaliyetlere alışkın olmadığı biliniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave $750 ödemesi karşılığında hazırlanmış randevu programı başlatılacağı iddia edildi. Belçika Savunma Bakanı, Almanya ve Fransa'nın yeni nesil hava muhabere uçağı sistemi projesinin iptal edilmesine dikkat çekerek tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler, insanları yanıltıyor ifadelerini kullandı. Nükleer silahların yasaklanması talebi ve uluslararası nükleer silahları kaldırma girişimi, nükleer silahlara geçen yıl 118,8 milyar dolarlık harcama yapıldığını bildirerek, bu alanda yapılan harcamaların bir önceki yıla göre yaklaşık %19'luk artışla rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üzerine erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye

0: Mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre %17 artışla 3 milyar 264 milyon dolar oldu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kanunu'nun Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifince yürütülen hazine destekli finansman uygulamasıyla son 23 yılda esnaf ve sanatkarlara toplam 803 milyar lira kredi sağlandığını duyurdu. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46 lira 12 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, gram altın 6516 lira, çeyrek altın 10628 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akkışla Özvatan Sarız 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 26, Niğde 27, Kırşehir 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 34 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Startup MYO 2. Meslek Yüksekokulları Girişimcilik Yarışması ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Birincisine de katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğum Kayseri Üniversitemizin Startup yarışmasının ikincisinde sizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli bir iş. Ve özellikle inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Oscar gibi olacak. Baktığımızda birçok fikrin aslında en basit sandığımız fikirlerden birçok başarı hikayesinin çıktığını biliyoruz yani hocam, öyle değil mi? Çok basit sandığımız bir fikrin 3 kişi kafede otururken kafa kafaya verip böyle bir fikrim var diyerek bir araya geldiklerinde o basit sandığımız fikirden birçok başarı hikayesi yazıldı. Bugün birçok dünyadaki başarı hikayesinin aslında temelinin böyle başladığını biliyoruz. Ben de milletvekilimin dediği gibi bir şey inat eden, ısrar eden ve sonuna kadar mücadele edenin kazanmadığı bir hikaye gördüm. Dolayısıyla sizler de bu startup yarışmasına katıldığınıza göre bir ısrar, bir inat ve bu konuda bir azim var ortada. İnşallah üçüncüsünün daha büyük bir coşkuyla yapılacağını göreceğim.
1: TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Basım Fabrika Müdürlüğü'nün resmi sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Tabii bugün bizim için önemli bir gün. Hava İkmal'in, daha doğrusu TOMTAŞ'ın, tayyare fabrikasının kuruluşunun 100. yılı itibariyle burada güzel bir Hava İkmal komutanlığımızın resim sergisini inşallah göstereceğiz. Ev sahipliği yapacağız. Değerli komutanıma, emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Ülke savunmasında havacılık son derece önemli. Dolayısıyla inşallah Kayseri'deki ve ülkemizdeki bu havacılıkla ilgili gelişmeler artarak, güzelleşerek devam eder. Biz de belediye olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile inşallah bu yolda katkı sunmaya çalışacağız. Ben tekrar TOMTAŞ'ın, tayyare fabrikasının kurulması ve bugüne kadar Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. İnşallah bundan sonra havacılıkta Kayseri hak ettiği yere tekrar gelecektir diye ümit ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer, Havacılık Lisesi'nin önünde yer alan kavşakta ciddi kazaların yaşandığını belirterek şunları söyledi.
4: Esenyurt bölgesinde özellikle yeni açılan Havacılık Lisesi önünde çok sayıda kaza olmakta. Hepimiz sosyal medyadan da görüyoruz ki bu kavşakta bir sıkıntı var ve Erciyes Üniversitesi'nin önünden gelen yol Esenyurt'a kadar çıkıyor. Çok geniş ve güzel bir yol açıldı ama o bulvarda gelen araçlar 100 kilometre ve üzerinde hareket ediyorlar. Hava İkmal Millet Bahçesi'nin önünden yola çıkan araçlar da orada bir sıkıntı yaşadığında günde en az 2-3 kaza oluyor. Onun önlenmesi için o noktaya mutlaka EDS sistemlerinin kurulmasını ilettik. Halkımızdan bu yönde yoğun talep var. Çünkü oradaki kaza riskini azaltmamız lazım.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihaleye açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
5: Şu anda bir radar cezası yaklaşık 12 bin TL ve bu cezayı insanlar yediği zaman ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle trafik güvenliği için kurulan bir sistemin bir gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum. Burada bir özel şirkete geçtiği zaman, bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün bu radara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum.
1: Kuzey Çevre yolunda otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Kayseri'de kız arkadaşına zarar verme iddiasıyla yakalanan şahısta bıçak ve havalı tabanca bulundu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek olan Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli yakalanırken bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve kamu davaları açıldığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısını ben yapacağım diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkların kapsamlı bir şekilde ele alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, yarın COP 31 eylem gündeminin ana çerçevesini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Kurum, sadece teorik bir çerçeve değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir plan sunacaklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı, son dönemde tepki çeken servis ücreti veya kuver adı altında haksız tahsilat yapmak isteyen işletmelerin sıkı bir şekilde denetlendiğini, tespit edilenlere yönelik gerekli ceza işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol takımının antrenmanlarını gerçekleştireceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı. Tesis genelindeki tüm ekranlara "Hoş geldin Türkiye" yazısı ve millilerin fotoğrafları asıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek son takımı belirleyecek olan karar maçı 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Olympiakos Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos Aktor'u 102-92 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme yoğun itirazlarda bulunan Ergin Ataman üst üste 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı organizasyonda yapılandırmaya giderek genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankart, Fransa Erkek Milli Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü Benjamin Tuniti ile anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını ve kendisine kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildiğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya ve Fransa liderleri Avrupa'nın en iddialı savunma programında başlayan endüstriyel rekabete boyun eğerek yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek ve inşa etmek için başlatılan dönüm noktası niteliğindeki projeyi iptal etme konusunda anlaştı. Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında pazartesi günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Küba, Meksika ve Florida'nın bazı bölgelerinde sarsıntıya yol açtı. Bu bölgelerin genellikle bu büyük sismik faaliyetlere alışkın olmadığı biliniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave $750 ödemesi karşılığında hazırlanmış randevu programı başlatılacağı iddia edildi. Belçika Savunma Bakanı, Almanya ve Fransa'nın yeni nesil hava muhabere uçağı sistemi projesinin iptal edilmesine dikkat çekerek tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor ifadelerini kullandı. Nükleer silahların yasaklanması talebi ve uluslararası nükleer silahları kaldırma girişimi, nükleer silahlara geçen yıl $118,8 milyar harcama yapıldığını bildirerek, bu alanda yapılan harcamaların bir önceki yıla göre yaklaşık %19'luk artışla rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üzerine erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, biz tabiri caizse tamponları inşa ettik, yani rezerv biriktirdik. Zor coğrafyada yaşadığınız zaman sizin dışınızdaki gelişmeleri belirleyemiyorsunuz dedi. Ticaret Bakanlığı, servis ücreti tahsil etmek isteyen

0: açıkladı. Ticaret Bakanlığı, bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifince yürütülen hazine destekli finansman uygulamasıyla son 23 yılda esnaf ve sanatkarlara toplam 803 milyar lira kredi sağlandığını duyurdu. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46 lira 12 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, gram altın 6516 lira, çeyrek altın 10628 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
0: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akkışla Özvatan Sarız 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 26, Niğde 27, Kırşehir 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 34 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki, birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
2: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz Rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın

hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koramaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Columbarium Mezarlar. Columbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Startup MYO 2. Meslek Yüksekokulları Girişimcilik Yarışması ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Birincisine de katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğum Kayseri Üniversitesi'nin Startup yarışmasının ikincisinde sizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli bir iş. Ve özellikle inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Oscar gibi olacak. Baktığımızda birçok fikrin aslında en basit sandığımız fikirlerden birçok başarı hikayesinin çıktığını biliyoruz yani hocam, öyle değil mi? Çok basit sandığımız bir fikrin 3 kişi kafede otururken kafa kafaya verip böyle bir fikrim var diyerek bir araya geldiklerinde o basit sandığımız fikirden birçok başarı hikayesi yazıyor. Bugün birçok dünyadaki başarı hikayesinin aslında temelinin böyle başladığını biliyoruz. Ben de milletvekilimin dediği gibi bir şey inat eden, ısrar eden ve sonuna kadar mücadele edenin kazanmadığı bir hikaye gördüm. Dolayısıyla sizler de bu startup yarışmasına katıldığınıza göre bir ısrar, bir inat ve bu konuda bir azim var ortada. İnşallah üçüncüsünün daha büyük bir coşkuyla yapılacağını göreceğim.
1: TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Basım Fabrika Müdürlüğü'nün resmi sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Tabii bugün bizim için önemli bir gün. Hava İkmal'in, daha doğrusu TOMTAŞ'ın, tayyare fabrikasının kuruluşunun 100. yılı itibariyle burada güzel bir Hava İkmal Komutanlığımızın resim sergisini inşallah göstereceğiz. Ev sahipliği yapacağız. Değerli komutanıma, emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Ülke savunmasında havacılık son derece önemli. Dolayısıyla inşallah Kayseri'deki ve ülkemizdeki bu havacılıkla ilgili gelişmeler artarak, güzelleşerek devam eder. Biz de belediye olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile inşallah bu yolda katkı sunmaya çalışacağız. Ben tekrar TOMTAŞ'ın, tayyare fabrikasının kurulması ve bugüne kadar Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. İnşallah bundan sonra havacılıkta Kayseri hak ettiği yere tekrar gelecektir diye ümit ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer, Havacılık Lisesi'nin önünde yer alan kavşakta ciddi kazaların yaşandığını belirterek şunları söyledi.
4: Esenyurt bölgesinde özellikle yeni açılan Havacılık Lisesi önünde çok sayıda kaza olmakta. Hepimiz sosyal medyadan da görüyoruz ki bu kavşakta bir sıkıntı var ve Erciyes Üniversitesi'nin önünden gelen yol Esenyurt'a kadar çıkıyor. Çok geniş ve güzel bir yol açıldı ama o bulvarda gelen araçlar 100 kilometre ve üzerinde hareket ediyorlar. Hava İkmal Millet Bahçesi'nin önünden yola çıkan araçlar da orada bir sıkıntı yaşadığında günde en az 2-3 kaza oluyor. Onun önlenmesi için o noktaya mutlaka EDS sistemlerinin kurulmasını ilettik. Halkımızdan bu yönde yoğun talep var. Çünkü oradaki kaza riskini azaltmamız lazım.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihaleye açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
5: Şu anda bir radar cezası yaklaşık 12 bin TL ve bu cezayı insanlar yediği zaman ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle trafik güvenliği için kurulan bir sistemin bir gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum. Burada bir özel şirkete geçtiği zaman, bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün bu radara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum.
1: Kuzey Çevre yolunda otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Kayseri'de kız arkadaşına zarar verme iddiasıyla yakalanan şahısta bıçak ve havalı tabanca bulundu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar. Rahatlık.
6: yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek olan Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli yakalanırken bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve kamu davaları açıldığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısını ben yapacağım diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkların kapsamlı bir şekilde ele alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, yarın COP 31 eylem gündeminin ana çerçevesini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Kurum, sadece teorik bir çerçeve değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir plan sunacaklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı, son dönemde tepki çeken servis ücreti veya kuver adı altında haksız tahsilat yapmak isteyen işletmelerin sıkı bir şekilde denetlendiğini, tespit edilenlere yönelik gerekli ceza işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol takımının antrenmanlarını gerçekleştireceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı. Tesis genelindeki tüm ekranlara "Hoş geldin Türkiye" yazısı ve millilerin fotoğrafları asıldı. Türkiye Spor'da Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek son takımı belirleyecek olan karar maçı 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Olympiakos Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos Aktor'u 102-92 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme yoğun itirazlarda bulunan Ergin Ataman üst üste 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı organizasyonda yapılandırmaya giderek genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankkart, Fransa Erkek Milli Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü Benjamin Tuniti ile anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını ve kendisine kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildiğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Sona gelmiş olmak demek ama başarının başlangıcı için kötü olanın sonuna gelmiş olmak demek. Yani dibi görmeden kimse yükselemiyor. Bu gerçekleri bilip kendilerini motive edip tekrar tekrar asla pes etmeden devam etmelerini tavsiye ederim.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Emel Çitoğlu Mobilya'nın sahibi kadın girişimci Emel Çitoğlu ile tanıştıracağım sizi. Başarıya doymayan bir hanımefendi olarak ben ilk anonsumu gerçekleştirebilirim. Emel Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir enerjiyle ışıl ışıl gördüm sizi ve ekibinizi. İlk olarak Emel Çitoğlu kimdir diye soralım.
1: Emel Çitoğlu 2004 yılında elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. 3 çocuk annesiyim, maşallah, evliyim. 2004'ten 2017'ye kadar elektronik sektörü üzerinde 2 adet şirketimle ortaklığım devam ediyor hala. Fakat ardından mobilya sektörüne 2017 yılında geçiş yaptım.
0: Aslında iki kısmı da bizim için çok önemli ve merak uyandırıcı bir kısım ama biz tabii ki bu süreçte mobilya mağazasını nasıl açtınız, nasıl karar verdiniz bu kısmına biraz ağırlık vereceğiz. Ama elektrik elektronik mühendisi oluşunuz bir kadın olarak tabii ki o da ayrıca kayda değer. Orada düzenli ve güzel giden bir iş varken mobilyacılık fikri nasıl oluştu, nasıl doğdu onu öğrenelim.
1: Elektronik sektörünün üzerindeki iki adet şirketimiz Gündüz Elektronik ve FMR Teknoloji, LCD panellerin LED'lerini üreten ve panel onarım merkezi olarak iki bölüme ayrılıyor. Burada çok yoğun ve yüksek tempoda aile şirketi zaten. Çalışmalarımız devam ediyor. Ev dekorasyonuna, stylinge, aksesuara, mobilyaya özellikle olan merakımı hiçbir zaman durduramadım. Çok seviyordum çünkü. Günün birinde bir mobilya mağazasının devrolduğunu duydum. Ve bu şekilde bir fitili ateşlemiş olduk işin açıkçası. Keyifli bir mağaza değildi aslında. Çok orta segment ürün satan, ortanın altında olarak addedebileceğimiz bir mağazayı devraldım. Gerçekten zorlu bir süreçti. Çünkü birikmiş bir geçmişi vardı, mutsuz bir müşteri portföyü vardı. O geçmişle beraber bir mobilya mağazasını devralmak aslında biraz sıfırdan açmaktan galiba daha zordu. Evet. Ama bana çok hızlı şekilde müşteri memnuniyeti nedir, üründe oluşabilecek sorunlar nedir, daha kaliteli nasıl olmalıyız gibi gibi birçok aklımda konu başlıkları oluşturmasına vesile oldu. Zordan başlayıp kaliteli ve özgüvenli bir yolda yürümeyi bana öğretti zordan başlamak işin açıkçası.
0: Özellikle ben dikkatimi çeken konulardan biri de kadınlar çalışıyor burada genel olarak ve hepsi iç mimar. Bir kadın girişimci olarak ekibinizi kadınlardan oluşturmuşsunuz. Bu kısmı da değerlendirin isterim.
1: Şu söz benim için çok güzel. Ben buna da sonsuz arkasında duruyorum. Kadın elinin değdiği her yer çiçek açıyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani kadınların bulunduğu her ortam güzel oluyor ve ben kendi sektörümle alakalı şu cümleyi net kurabilirim. Mobilya, mağazacılığı ve perakende sektörü bence kadınların elinde olmalı. Çünkü kadınlar daha güzel sunum yapıyor. Kadınlar daha estetik dokunuşlar yapıyor. Bir feminenlik oluyor ve gerçekten çok keyifli işler çıkıyor. Çünkü biz ev yapıyoruz ve evlerde hep kadınlar yaşıyor, beyler değil. Kadınların ne istediğini, ne beklediğini, ne hayal ettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Empati yapabiliyoruz. O sebepten ötürü bütün ekibim iç mimar ve hepsi bayandan oluşuyor. Sevkiyat departmanım hariç.
0: Tabii orada erkek kuvveti gerekiyor ama burada insanların evlerini tasarlayanlar kadınlar. Ne kadar güzel söylediniz. Yuvayı dişi kuş yapar derler ya. Evet. Yani orada bir dişi kuşun elinin değmesi gerekiyor. Peki süreç başlarken ve devam ederken yaşadığınız zorluklar oldu mu? Neler bunlar?
1: Ya elbette rekabet piyasası en büyük zorluktu zaten. İlk başladığımızda gerçekten bizim muadilimiz çok firma ürün satıyordu. Rakamlar tutmuyordu. Müşteriler çok gidip geliyordu. Fakat devamında her geçen yıl daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyi ne yaparız dedikçe biz biraz daha farklılaşmaya başladık. Farklılaştıkça ve daha entelektüel, zamansız tasarımlarla mağazamızda ürünleri yer buldurdukça zorluklarımız da kolaylaştı.
0: Bu sefer de keyif veren kısmına geçmiş oluyorsunuz aslında, değil mi?
1: Evet.
0: Onu da soracağım. Size en mutlu eden, en keyif veren nedir mesleğinizi yaparken?
1: Aslında başarmak.
0: Ne güzel.
1: Yani bizim için başarmak da satıştan geçiyor. Biz satışla beslenen bir şirketiz. Çünkü mağazacıyız.
0: Evet.
1: Satış yapıldığında ekibin gözlerindeki o ışıltıyı görmenizi isterim. Sattık diye geldiklerinde. Ve teslimat. Yani güzel bir ev teslimatından daha büyük mutluluk yok. Müşteri evlerinde kusursuz ve profesyonel dokunuşlarla teslimat yapıldığı gün ekibin de hepimizin de enerjisi oldukça yüksek ve çok ciddi bir mutluluk geliyor üzerimize. Allah daim etsin diyorum.
0: Amin inşallah. Biraz böyle siz alışılmışın da dışına çıkıyorsunuz aslında. Burada özellikle yaptığınız çalışmalarda seçilecek olan mobilyaların insanların evinde nasıl duracağını bir çalışmayla onlara gösterip aslında satışı gerçekleştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: O kısımda dikkatimi çekti.
1: Özel bir yazılım satın aldık biz. Müşterilerin evinde ürünleri yerleştiriyoruz. İstediğimiz istedikleri ölçülerde, diledikleri kumaşlarda, diledikleri metal renginde, diledikleri cila renginde. Yani bütün aklınıza gelebilecek bütün detaylarıyla müşterinin evine yerleşimi yapıp hızlıca 3 boyutlu olarak müşterimize sunabiliyoruz. Müşterilerimizin en büyük sorunu, ben aslında şu rengi istiyorum ama nasıl durur hayal edemiyorum.
0: Evet.
1: Bu her daim bir kaostur ve belirsizliktir ve büyük risktir. Günün sonunda ürün müşterinin evine yerleştiğinde hayal ettiğim gibi olmadı cümlesi bizim için bir yıkımdı. O sebepten ötürü çok ciddi bir yazılım altyapısıyla geldik Kayseri'ye. Ve bu yazılımla biz müşterilerin evinde ürün yerleştirme, özel ölçü, özel renk, özel cila, özel kumaş, bütün müşterinin tercihleriyle anında 3 boyutlu görsellerini sunup müşterimize mobilyaları hayal ettiği gibi olana kadar hizmet veriyoruz.
0: Çok güzel. Peki ileride hedefleriniz neler? Emel Çitoğlu olarak neler planlıyorsunuz?
1: Yani aslında bizde hiç durmak yok. Yani tamamen ileriye yönelik zaten bir bakış açımız var. Elbette ki Emel Çitoğlu mobilya şu anki hedeflerime geldim istediğim noktada. Ama bundan sonrası için de yine zamansız tasarımlar, entelektüel modeller, güncel kalabilmek, başarılı olmak gibi yüksek hedeflerimiz var ve ekip de gerçekten bu noktada benden ayrı değiller. Hepsinin hedefi aynı. Yani hedefimiz de Emel Çitoğlu Mobilya bir dünya markası olsun istiyorum ben. Globale açılmak istiyorum. Umarım olur. Bununla ilgili de bütün startlar verildi, görüşmeler başlatıldı. Yurt dışında şubeleşme gibi planlarımız var.
0: Ne kadar güzel. Yani Kayseri'yi yurt dışında tanıtmak istiyorsunuz.
1: İnşallah.
0: Peki sizi izleyen kadınlar varsa, bazen böyle tökezleyip yorulduklarını düşünüyorlarsa, onlara son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Kadın olmak zor. Önce bunu söyleyeceğim. Kabul ediyorum ben de. Bir işletmeci olarak, bir iş insanı olarak. Ama tökezlemek demek her şeyden vazgeçmek değil.
0: Pes etmek demek değil, değil mi?
1: Yani tam da işte tökezlediğimiz zaman aslında her şeyin değişeceği andır. Tökezlediğinde bence devam etmesi lazım, ısrar etmesi lazım. Tökezlemek demek bence sona gelmiş olmak demek ama başarının başlangıcı için kötü olanın sonuna gelmiş olmak demek. Yani dibi görmeden kimse yükselemiyor. Bu gerçekleri bilip kendilerini motive edip tekrar tekrar asla pes etmeden devam etmelerini tavsiye ederim.
0: Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanım. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Emel Çitoğlu ile birlikteydik. Haftaya yepyeni bir bölümde yepyeni bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyor olacağız. Hoşça kalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya ve Fransa liderleri Avrupa'nın en iddialı savunma programında başlayan endüstriyel rekabete boyun eğerek yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek ve inşa etmek için başlatılan dönüm noktası niteliğindeki projeyi iptal etme konusunda anlaştı. Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında pazartesi günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Küba, Meksika ve Florida'nın bazı bölgelerinde sarsıntıya yol açtı. Bu bölgelerin genellikle bu büyük sismik faaliyetlere alışkın olmadığı biliniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave $750 ödemesi karşılığında hazırlanmış randevu programı başlatılacağı iddia edildi. Belçika Savunma Bakanı, Almanya ve Fransa'nın yeni nesil hava muhabere uçağı sistemi projesinin iptal edilmesine dikkat çekerek tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor ifadelerini kullandı. Nükleer silahların yasaklanması talebi ve uluslararası nükleer silahları kaldırma girişimi, nükleer silahlara geçen yıl $118,8 milyar harcama yapıldığını bildirerek, bu alanda yapılan harcamaların bir önceki yıla göre yaklaşık %19'luk artışla rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üzerine erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, biz tabiri caizse tamponları

0: senenin aynı dönemine göre %17 artışla 3 milyar 264 milyon dolar oldu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kanunu'nun Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifince yürütülen hazine destekli finansman uygulamasıyla son 23 yılda esnaf ve sanatkarlara toplam 803 milyar lira kredi sağlandığını duyurdu. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46 lira 12 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, gram altın 6516 lira, çeyrek altın 10628 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
0: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 24, Akkışla Özvatan Sarız 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu 27, Develi ve Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 26, Niğde 27, Kırşehir 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 34 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Startup MYO 2. Meslek Yüksekokulları Girişimcilik Yarışması ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Birincisine de katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğum Kayseri Üniversitesi'nin Startup yarışmasının ikincisinde sizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli bir iş ve özellikle inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Oscar gibi olacak. Baktığımızda birçok fikrin aslında en basit sandığımız fikirlerden birçok başarı hikayesinin çıktığını biliyoruz yani hocam, öyle değil mi? Çok basit sandığımız bir fikrin 3 kişi kafede otururken kafa kafaya verip böyle bir fikrim var diyerek bir araya geldiklerinde o basit sandığımız fikirden birçok başarı hikayesi yazıldı. Bugün birçok dünyadaki başarı hikayesinin aslında temelinin böyle başladığını biliyoruz. Ben de milletvekilimin dediği gibi bir şey inat eder, ısrar eder ve sonuna kadar mücadele edenin kazanmadığı bir hikaye gördüm. Dolayısıyla sizler de bu startup yarışmasına katıldığınıza göre bir ısrar, bir inat ve bu konuda bir azim var ortada. İnşallah üçüncüsünün daha büyük bir coşkuyla yapılacağını göreceğim.
1: TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Basım Fabrika Müdürlüğü'nün resmi sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Tabii bugün bizim için önemli bir gün. Hava İkmal'in, daha doğrusu TOMTAŞ'ın, tayyare fabrikasının kuruluşunun 100. yılı itibariyle burada güzel bir Hava İkmal komutanlarımızın resim sergisini inşallah göstereceğiz. Ev sahipliği yapacağız. Değerli komutanıma, emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Ülke savunmasında havacılık son derece önemli. Dolayısıyla inşallah Kayseri'deki ve ülkemizdeki bu havacılıkla ilgili gelişmeler artarak, güzelleşerek devam eder. Biz de belediye olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile inşallah bu yolda katkı sunmaya çalışacağız. Ben tekrar TOMTAŞ'ın, tayyare fabrikasının kurulması ve bugüne kadar Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. İnşallah bundan sonra havacılıkta Kayseri hak ettiği yere tekrar gelecektir diye ümit ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer, Havacılık Lisesi'nin önünde yer alan kavşakta ciddi kazaların yaşandığını belirterek şunları söyledi.
4: Esenyurt bölgesinde özellikle yeni açılan Havacılık Lisesi önünde çok sayıda kaza olmakta. Hepimiz sosyal medyadan da görüyoruz ki bu kavşakta bir sıkıntı var ve Erciyes Üniversitesi'nin önünden gelen yol Esenyurt'a kadar çıkıyor. Çok geniş ve güzel bir yol açıldı ama o bulvarda gelen araçlar 100 kilometre ve üzerinde hareket ediyorlar. Hava İkmal Millet Bahçesi'nin önünden yola çıkan araçlar da orada bir sıkıntı yaşadığında günde en az 2-3 kaza oluyor. Onun önlenmesi için o noktaya mutlaka EDS sistemlerinin kurulmasını ilettik. Halkımızdan bu yönde yoğun talep var. Çünkü oradaki kaza riskini azaltmamız lazım.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihaleye açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
5: Şu anda bir radar cezası yaklaşık 12 bin TL ve bu cezayı insanlar yediği zaman ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle trafik güvenliği için kurulan bir sistemin bir gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum. Burada bir özel şirkete geçtiği zaman, bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün bu radara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum.
1: Kuzey Çevre yolunda otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Kayseri'de kız arkadaşına zarar verme iddiasıyla yakalanan şahısta bıçak ve havalı tabanca bulundu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na resmi bir yazı göndererek bugün mecliste yapılacak grup toplantısına güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını bildirdi. CHP Meclis Grubu'nda kürsüye kimin çıkacağına dair yürütülen tartışmaların ardından meclisteki grup toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşması kesinleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise partilileri saat 14'te parti genel merkezine çağırarak kendi hitabını genel merkez çatısı altında gerçekleştireceğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, CHP içindeki bu gerilime değinerek CHP hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. Ülke gündemi siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamle değil. Özgür Özel aklı selimle hareket etmeli. Keskin sirke küpüne zarar. CHP'nin iç geriliminin meydanlara taşınmasından vazgeçilmelidir açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakan, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve kamu davalarının açıldığını belirtti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl bir ilke imza atılacak. Sınavda ilk kez veli onayına bağlı olarak öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen öğrencilerle istemeyen öğrenciler sınav konforu ve düzeni açısından farklı salonlarda sınava alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'teki Islahiye Gümrük Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bakan Bolat, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz diyerek bölge ticaretine can suyu olacak gelişmeyi duyurdu. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol takımının antrenmanlarını gerçekleştireceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı. Tesis genelindeki tüm ekranlara "Hoş geldin Türkiye" yazısı ve millilerin fotoğrafları asıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek son takımı belirleyecek olan karar maçı 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Olympiakos Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos Aktor'u 102-92 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme yoğun itirazlarda bulunan Ergin Ataman üst üste 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı organizasyonda yapılandırmaya giderek genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankart, Fransa Erkek Milli Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü Benjamin Tuniti ile anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını ve kendisine kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildiğini açıkladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: saatlerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya ve Fransa liderleri Avrupa'nın en iddialı savunma programında başlayan endüstriyel rekabete boyun eğerek yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek ve inşa etmek için başlatılan dönüm noktası niteliğindeki projeyi iptal etme konusunda anlaştı. Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında pazartesi günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Küba, Meksika ve Florida'nın bazı bölgelerinde sarsıntıya yol açtı. Bu bölgelerin genellikle bu büyük sismik faaliyetlere alışkın olmadığı biliniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave $750 ödemesi karşılığında hazırlanmış randevu programı başlatılacağı iddia edildi. Belçika Savunma Bakanı, Almanya ve Fransa'nın yeni nesil hava muhabere uçağı sistemi projesinin iptal edilmesine dikkat çekerek tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor ifadelerini kullandı. Nükleer silahların yasaklanması talebi ve uluslararası nükleer silahları kaldırma girişimi, nükleer silahlara geçen yıl $118,8 milyar harcama yapıldığını bildirerek, bu alanda yapılan harcamaların bir önceki yıla göre yaklaşık %19'luk artışla rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üzerine erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmelerle birlikteyiz. ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, biz tabiri caizse tamponları inşa ettik, yani rezerv biriktirdik. Zor coğrafyada yaşadığınız zaman sizin dışınızdaki gelişmeleri belirleyemiyorsunuz dedi. Ticaret Bakanlığı, servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğini açıkladı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 4 yeni havayolu şirketinin havalimanından tarifeli seferlere başladığını duyurdu. Otomotiv endüstrisinin Mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre %17 artışla 3 milyar 264 milyon dolar oldu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kanunu'nun Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı